kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor.
neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor. Ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın, nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan
Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım.

Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sülfe sükun hali oluşuyor.

dış dünyasında da daimi bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim art arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler.
dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor.
ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Veya o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o insan olmuştur. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder İblis. Ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı, 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez.
zevk verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız. Arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, İkincisi, gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar.
İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın,
Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor.
Ve böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor.

Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk, Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Teala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te

0: biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefeleyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları. Ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi.
her şeyin en güzelini sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a

Düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır. Tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin
sırat-ı müstakim üzerinde.

de olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve cüllahi ve şeytanir cümlesi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müzeyni. Kim sırata lezzine enalti aleyhim. Gayrim mazdubi aleyhim. Allahümme. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanıma. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan
bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin.
sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece İç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın.
Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese
O sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boyların ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Ve dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılara koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah-u Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda
bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerimizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Ne ile oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'alaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur.
Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan 6. kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden 7. kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir oldu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتَيْكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz.
Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yarıyı geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor.
cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi.
Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar.
Bu huzursuzluk onu, nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür, artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysun.

kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar, huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri, başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halinin, kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: zekatuhu.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Biz ise Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli
zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşad makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakın içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyakın sahipleridir. İhtiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur.
Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılmasını dediğinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah-u Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine
icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah-u Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Lealekum yarşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiyorum.

olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler. Dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa ahiret için haseneyi, daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde, işte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır. Ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa,

Ve o işlemin dışında yani bir din dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakinin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nusretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati artırması, liyakatin mükafatı artırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üniversitemizin sevgili öğrencileri, muhterem dinleyenler, izleyenler, mehir vakum yasukları, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Radyolarımızla, televizyonlarımızla hepimiz bir aradayız. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bu akşamki konumuz sevgi. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın sevmediği bir insan yeryüzünde yoktur, yaşamıyor. Varsanız seviyorsunuz. Sevildiğiniz için varsınız. Allah-u Teala'nın izniyle hepiniz bir yere sahipsiniz. Allah hepinizi sever. Bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın sonsuz yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir merdiven var. Sonsuz basamaklardan oluşan bir merdiven. Hepiniz onun bir yerindesiniz. Üstelik de her gün bulunduğunuz yer kazandığınız derecelere göre değişir. Biliyor musunuz? Her saniye ya derece kaybedersiniz ya da derece kazanırsınız. Belki çoğunuz düşüneceksiniz. Ben şu anda kötü bir şey yapmıyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum ama hiç kimseye zararım yok. Öyleyse ben ibadet yapmadığıma göre derece kazanmıyorum. Tamam. Ama hiç kimseye de bir kötülük etmediğine göre derecatını kaybetmiyorum mu diyorsunuz? Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size daim zikri farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki فَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامَنْ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani Allah, Allah, Allah, Allah ve Allah'ın ismini tekrar etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde farz kılınmış. Müzemmil suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikri farz kılmış. Ve eskül ismi Rabbike buyuruyor. Rabbinin ismiyle Allah'ın ismiyle zikret. Yani ara sıra zikret. Bakınız Asaf suresinin 43. ayet-i kerimesine, 41. ayet-i kerimesine Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Demin söylediğim Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, gönüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Yani üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdiki gibi oturuyorsunuz, beni dinlerken oturuyorsunuz şu anda. Ya gece uyuduğunuz gibi yatıyorsunuz. Ya da bulunduğunuz yere gelirken yürüdüğünüz gibi ayaktasınız. Ama dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi emrediyor. Sevgili kardeşlerim, sahabeyle aranızdaki farkı görebiliyor musunuz? Onların hepsi tabiatıyla münafıklar, bunun dışında sahabe, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten tabi olanlar, onların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulileri bu olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân Suresinin 190 ve 191. ayetleri de ulil elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor.
Ve ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, gelişti yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Hepsi ulul elbab olmak şerefine ermişlerdi. Daha öteye geçtiler. İhlas sahibi oldular. Daha öteye geçtiler. Salaha ulaştılar. Daha öteye geçtiler. Allah'a köle olmayı başardılar. Ve Allah Teala onları mürşitler kıldı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O hayırlarda yarışanlar, yani sabikunler evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Anlaşılıyor ki ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, üçü de üç grupta Allah'ın güzelliklerini yaşıyorlardı. İrşad makamının sahibi olan sahabeye sonra gelen nesil, yani tabi'in, zaten tabi olanlar demek, tabi olmuşlar. Böylece ensarın ve muhacirinin irşad makamının sahibi oldukları Kur'an-ı Kerim'le kesinleşiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri, en üst makama ulaşabilenler, en üst makam salah makamı. Salah makamının soru, Allah'a kul olmayı bitirip köle olmak. Bütün sahabe Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a iradelerini teslim etmişler. O da iradelerini reddetmiş. Ve böylece bütün sahabe salah makamının Allah'a köle olma mertebesine ulaşmışlar. Hepsi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmuşlar. Şimdi gelin bulunduğumuz noktadan onlara bakalım. Farklılıkları ne? Farklılıkları, en büyük farklılıkları sevmek. Ne demek istiyorum? Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği çok açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Mekke'de ve onun civarındaki bütün kabileler birbirine düşmandı. Hepsi kan davasının sahibiydi. Bütün kabilelerden bir takım insanlar diğer kabileler tarafından öldürülmüştü. Onlar da onlardan birçok kişiyi öldürmüşlerdi. Böylece aralarında bitmeyen bir kin ve düşmanlık devam edip gidiyordu. Fırsat bulur bulmaz derhal diğer kabilelerden olanları öldürüyorlardı. Aynı sahabe devrimin sonunda ne hale geldiler? Medine'de inşa edilen ne mescidin ne de herhangi bir evin hiçbirisinin bütün sahabenin yardımıyla oluşmaması söz konusu değildi. Hangi ev yapılmışsa bütün o evlerde bütün sahabe el birliğiyle çalışmışlardı. Hepsinde hepsinin emeği vardı. Herkesin sevgisi bir başkasından daha fazlaydı. Herkes başkasını kendisinden daha fazla seviyordu. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su matrası ve dolaşıyor, etrafına dikkatle bakıyor. Birisi sesleniyor, ya Ömer su! Hazreti Ömer matrayı ulaştırıyor ona. Ve o kişi suyu tam alırken bir ikinci kişi ya Ömer su diyor.
Birincisi diyor ki Hazreti Ömer'e, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer son nefesinde bunları söyleyen kişinin talebini kabul ediyor, ikinciye koşuyor. Suyu teslim ederken bir üçüncü kişi, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncü kişiye ulaşıyor. Tam suyu ulaştırdığı anda o kişi şehit olmuş. Suyu içemeden, sevgili kardeşlerim, suyu içemeden. Hazreti Ömer bunun üzerine daha ikinciye koşuyor. İkinciye ulaştığı zaman da ikinci şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, dinleyenler ve izleyenler, anlıyor musunuz? Her biri için, bırakınız normal dünya hayatını yaşamakta, şehit olurken en büyük ihtiyaçları, kainatın en pahalı şeyi olan suyu başkalarına hediye ediyorlar. İşte sahabe buydu. Birbirlerine karşı nasıl bir sevgi besliyorlardı ki? Kendilerinden daha önde tutuyorlardı herkesi. Onlar sabah namazından sonra uyumazlardı. Sabah namazından sonra iki sahabe birbirine karşılaştıkları zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse birisi, ikincisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye tamamlardı sözünü. İkisinden birisi derhal Vel-Asr suresini okurdu. Biliyorsunuz ki Vel-Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i kaplayan bir suredir. 28 basamağın hepsi onun içinde. Sonra mı ne olurdu diyorsunuz? Sonra taraflardan birisi ikincisine derdi ki sabah namazından beri şu zekatımı kabul edecek olan birisini arıyorum. Benim zekatımı kabul eder misin aziz kardeşim? Karşısındakinin ona ne dediğini zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ben de sabahtan beri aynı şey için dolaşıyorum. Herkes de bana senin söylediğini söylüyor. Sen benim zekatımı kabul eder misin demek üzereydim sana diyor. Şimdi düşünün, biz vergi veriyoruz, zekat vermeyiz diye insanlarla sahabe arasındaki farkı. Onlar onun kendilerine helal olmadığının en yüksek bilinci içindediler. Sevgi mi? Devamlı akan bir pınar gibiydi. Herkes birbirini çok ama çok seviyordu. En azından kendisinden fazla. Kendisinden fazla dediğimde aklıma geldi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ali'ye, olmadı diyor ya Ali, bunda bir eksiklik var. Bu konuyu seninle tekrar konuşacağız inşallah. Kısa bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, diyor ki haklıymışsın diyor, ey Allah'ın Resulü anladım ki diyor, seni çocuklarımdan, eşimden ve kendimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ali şimdi oldu. İşte sevginin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlaması, Hazreti Ali'ye ondan sonra intikal etmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü vücuda getirmiştir. İlmin kapısı Ali'dir, şehri benim diyor. Bu bir sevgi ilmi sevgili kardeşlerim. Sevmek, ruhun en büyük hasreti. Nefret, nefsin en büyük afeti. Nefsinizde sevginin karşıtı olan birçok faktör el ele. Bir tanesi nefret. Bir tanesi düşmanlık, bir başkası haset, bir başkası kin, bir başkası intikam, öfke, nefsiniz afetlerle dolu. Ama ruhunuzda bütün hasletler toplanmış, güzellikler orada. O 19 tane güzelliğin, 19 tane çirkinliğe, nefsin bütün afetlerine karşı en büyük
silahı sevgidir. Kim olursanız olun, Allah sizi mutlaka sever. Az veya çok ama mutlaka sever. Eğer sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Şu anda bizi dinliyor olamazdınız. Dikkat edin, nefsiniz 19 tane afetten oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar. 19 tane afetin sahibi nefsiniz. Ve ruhunuz mu 19 tane hasletin sahibi. En büyük haslet sevgi. Nefsinizde isyan afeti var. Ruhunuzda itaat hasleti var. Nefsinizle ruhunuz 19 tane karşıt unsurun sahipleri. Ruhunuz vücudunuzdaki Allah'ın bekçisi, nefsiniz vücudunuzdaki şeytanın başlangıçta kölesi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, karşılaştırmayı yaptığınız zaman simsiyah bir gece ile pırıl pırıl bir günü beraberce müşahede etmelisiniz. Nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilir. 19 tane gece unsuru nefsinizin kalbini yarasalar gibi bütünüyle kaplamıştır. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ve Allah-u Teala'nın nefsiniz için emrettiği şey onun ahdini takvime ulaşmasıdır. Bir takvim içerisinde belli bir zaman parçası dizaynında ahsene ulaşması. Yani ruhun bütün hasletlerinin sahibi olması. Öyleyse bütün güzellikler nefsinizin ve ruhunuzun bir dizaynıyla mümkün. Böyle bir husus düşünün ki nefsinizle hiç meşgul olmuyorsunuz. Nefsiniz ömrünüz boyunca kapkaranlık kalacaktır. Hep şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmeye devam edecektir. Ve Allah'ın emirlerine itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın yasaklarını hep çiğneyeceksiniz. Öyleyse nefsinizdeki 19 afetin özelliği emirler cephesinden. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir emirleri var, iki nehileri, yani yasakları var. Emirler cephesinden nefsinizle ruhunuz arasındaki farklılık, nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini çiğner, hiçbirini gerçekleştirmez. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek ister. Başlangıçta böylesine %100 birbirinden ayrı bir farklılığın sahipleri. Gelelim nehiler cephesine, yasaklar cephesine. Bu istikamette Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getirmek ister. Neden ikisini de yerine getirmek ister diyorum? Çünkü ikisi de ne isterse istesin onların dedikleri değil, aklın kumandası duruma hakimdir. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin çiğnendiği, yasaklarının mübah görüldüğü bir ortamda yaşarmışsa, öyle bir ortamda şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği hangi konu olursa olsun, nefsin talebi Allah'ın emrini çiğnemekse onu kabul edecektir ve o emri çiğneyeceksiniz. Nefsin talebi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekse, bu sefer de aklınız ona müsaade edecek, emri yasak ettiğini işleyeceksiniz. İşte buradaki son söz, aklın olduğu için aklın şuurlandığı ortam son derece önemlidir. Ve o şuurlandığı ortam içerisinde
karar kılan akıl, alıştığı standartları uygular. Böyle bir durumda ne olur? Şartlanmanın böyle olduğunu düşünelim. Allah'ın yasakları dikkate alınmıyor, elbette şeyler de gerçekleştirilmiyor. Böyle bir ortam var diyelim. Böyle bir ortamda akıl, fizik vücudun, nefsin ve ruhun kumandanın verdiği kararlar Allah'ın emirlerini çiğnetiyor, işletmiyor. Allah'ın yasakları mı? Onları da işletiyor. Ne olur? Allah size her iki açıdan da azap eder. Bir. İki, ruhunuz da nefsiniz de azap eder. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Her olayın arkasından bu gerçekleşir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri çiğneniyorsa arkasından Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Yasak ettiği fiilleri işliyorsanız gene Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Aksini düşünelim. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz ya da Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Ruhunuz nefsinize huzur veriyor. Allah da size sürur veriyor. Böylece emri yerine getirmenin o muhteşem mutluluğunu yaşıyorsunuz. Veya yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardınız. Arkadaşlarınız sizi içki sofrasına davet ettiler. Falanca meyhaneye gidelim, bu akşam da kafayı çekelim dediler. Ama sizi reddetmeyi başardınız. O zaman Allah-u Teala size huzur veriyor, ruhunuzda, nefsinizde şuur veriyor, huzur duyuyorsunuz, mutluluk duyuyorsunuz Allah'ın emrine, itaat ettiğiniz için, yasak ettiğiniz gibi işlemediğiniz için. Öyleyse, her yaşadığınız olayın arkasında iki türlü his duyabilirsiniz. Bir, huzur ve mutluluk. İki, huzursuzluk ve sıkıntı. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Herkes için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın izniyle hakim olan unsurun sevgi olması halinde ne olur? İnsan sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Şu matematikteki absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var biliyorsunuz. Orası sıfır noktasıdır. Onun altındaki kesim tamamen negatif sayılardan oluşur. Sıfırın altındaki sayılar. Onun üstündeki kesim pozitif sayılardan oluşur. İşte bu iki ülkeyi birbirinden ayırırsanız alttaki kesim şeytanın ülkesidir. Üstteki de Allah'ın ülkesi. Ne demek istiyoruz? Son derece önemli söylediğimiz şey. Çünkü siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, hepinizi Allah-u Teala mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala'nın insanı yaratmaktan, onları mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi mevcut değil. Allah sizi yaratmış kendisi için. Ama sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığını söylüyor. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve sahare leküm ma fi semavati ve ma fi ardı cemiyan minhü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Her şey insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. Sizler için yaratılmış. Siz niçin yaratıldınız? Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratıldık. Öyleyse
Dikkat edin sevgili kardeşlerim, siz bütün kainatla, sizin dışınızdaki bütün kainatla Allah arasında bir köprüsünüz. Her şey, canlı ve cansız, her şey sizin için yaratıldı. Neyi düşünürseniz düşünün, insanın dışında Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Ama siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse dikkat edin, sadece Allah için yaratılan insan adı verilen bir mahlukta, yani sizde Allah'a mutlak geri dönecek olan, Allah'tan size gelen, gönderilen bir varlık var. Onun adı ruh. Bütün bu kainatta hiçbir canlıda, cinlerde, meleklerde, hayvanlarda, herhangi bir canlıda, hiçbirisinde ruh adı verilen, Allah'a mutlaka geri dönecek olan bu vücut mevcut değildir. Sadece sizde var. Öyleyse kainatın en üstün mahlukusunuz. Melekleri kendilerinden üstün zannedenlere sesleniyorum. Hayır, melekler değil, siz üstünsünüz. Ama sözüme dikkat edin. Nefs adı verilen bir varlığa sahipsiniz. Ona galip gelmedikçe siz onlardan çok daha aşağıdasınız. İki melek, Harut'la Marut, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman gidiyorlar, ona diyorlar ki, ey Rabbimiz, sen bu insanı yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz ki seni hamdinle tesbih ediyorduk. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Muradınız ne? Onlar da diyorlar ki, bu insanı bizim üstün yarattığını söylüyorsun. Biz de secde ettirdin ona. Ama biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, siz yapamazsınız bunu diyor. Onlar da diyorlar, onu üstün kılmanızdaki sebep ne? Hangi sebep o bizden üstün? Allah Teala da buyuruyor ki, ona nefs verdim. Nefsinde afetler dolu. O afetlere galip gelmedikçe siz ondan üstünsünüz. O afetlere galip geldiği andan itibaren o sizden üstün. O afetlerle hiç mücadeleye giremezse o hayvanlardan da daha aşağı derecedir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah öyle insanlardan bahsediyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Dikkat edin, kalpleri vardır. Onun da fakir etmezler. Kalplerinde gözler var, o gözlerle görmezler. Kalplerinde kulaklar var, onunla işitmezler. Onlar kendileri için cehennemi yarattığım insanlardır. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, siz Allah için yaratıldınız. Allah için yaratılmanın standartlarına sahip çıkmak hem hakkınız hem de vazifeniz. İnsan olarak yaratıldınız, bu hakkınız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala size cennetini vaat ettiği için, Allah-u Teala size dünya saadetini vaat ettiği için hakkınız. Ama aynı zamanda vazifeniz. Çünkü hiç kimse bedavadan ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde edemez. Her şeyin bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. İşte bu dizayn içerisinde en çok değer vermeniz lazım gelen şey sevgidir. İnsanları seveceksiniz. Allah'ı seveceksiniz. Eğer severseniz ne olur? Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum evvela. Daimi zikre ulaşan bir insan ne olur? Bir, iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İki, dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde. Ne demek istiyorum? Eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, nefsinde afetler duruma hakimse, ki başlangıçta %100 hakimdir, o kişi iç dünyasında üç sebepten dolayı mutsuzdur.
Şu mutluluk kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne zannediyorsunuz mutluluğu siz sevgili kardeşlerim? Mutluluğun tarifi bir, mutluluk kişinin iç dünyasında, mutluluk kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Üç, mutluluk kişinin Allah ile olan ilişkilerinde. Üç ayrı cephede mutlaka yaşanması lazım gelen bir meseledir. Madde bir. Madde iki. Mutluluk bu üç alemde de kavganın bitirilmesi halidir. Kişinin sulh ve sükûna ulaşması halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı, dış dünyanızda sizinle başka insanlar arasındaki kavgayı, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dair olan kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bitirirseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz, yoksa yaşayamazsınız. Üç, mutluluk devamlılık isteyen bir vesiledir. Kesintili ise onun adı mutluluk değil, geçici zevklerin yaşanmasıdır. Öyleyse mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgi fedakarlıktır. Başka insanlar için hangi fedakarlığı yapabiliyorsunuz? Ne zaman Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, size verdiği vasıfları, size ait olan her şeyi başka insanların mutluluğu için kullanmayı başarırsanız, o zaman mutluluğu daimi zikre ulaşmasınız da yaşayabilirsiniz. Çünkü siz o zaman Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Evvela şu hususu söylemek istiyorum. Şimdi birçoğunuz diyecektir ki Allah bize çok para verseydi biz onları başkasına verirdik. Böylece mutlu olurduk. Onları da mutlu ederdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, hayır öyle değil. Allah Teala şu anda size ne verdiyse şu anda sahip olduğunuz şeyler başka insanları mutlu etmek için yeterlidir. Neye sahip olursanız olun, hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünün, gene yeterlidir. Bir güler yüzünüz, bir güzel sözünüz, bir başka insanlarla ilgilenmeniz, onlara şu veya bu şekilde yardım etmeniz, ihtiyacı olan bir şeyi temin etmeniz. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Sizde var olanlar var ya, şu anda ne varsa, onlar etrafınızdaki birçok insanı mutlu etmeniz için yeterlidir. Peki ne olacak diyeceksiniz? Onları mutlu edeceğiz der. Siz mutlu olacaksınız. Bakınız nasıl olduğunu şu örneği var. Birisine bir mutluluk vermek üzere düşünmeye başladınız. Falanca rahatsız. Ben onu acaba nasıl memnun edebilirim? Bu düşünceye başladınız ya, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz o apsis ve ordinat eksenleri vardı ya, onun üst boyutundasınız. Yani pozitif değerlerdesiniz. Yani Allah'ın ülkesindesiniz. Bırakınız ona mutluluğu ulaştırmayı, bırakınız onu memnun etmiş olmayı, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Deneyin. Başka birisini mutlu etmek için düşünmeye başlayın. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah o anda size neler vermişse, onun size verdiği, sizin sahip olduğunuz her şeyi başka birisini mutlu etmek için, onu memnun etmek için seferber etmiş durumdasınız. Yani kendinizi başka birinin mutluluğuna adadınız. Onun için sıfır noktasının üzerindesiniz. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bunun bariz üç tane vasfı vardır. Bir, bir üçgenin içinde yaşayacaksınız. Bu üçgenin bir tarafı Allah, ikinci tarafı ruhunuz, üçüncü tarafı da bu ikisinin bileşkesiyle işlediğiniz hayırlar. Bu bir üçgendir. Adı mutluluk üçgeni.
Ama siz ne zaman öfkenize kapıldıysanız, hırsınıza kapıldıysanız, başka birini memnun etmek değil, ona bir ders vermek için, onun cezasını vermek için, onu huzursuz etmek için, ona haddini bildirmek için düşünmeye başladıysanız, o zaman da sıfır noktasının altındaki alemde, şeytanın aleminde yaşayan bir insansınız. Bu düşünceler size hakim olduğu sürece. Bir kenarını şeytanın, ikinci kenarını nefsinizin, üçüncü kenarını da bu üçgenin, bu iki çizginin bittiği yerde oluşan işlediğiniz günahın muhtevası içinde oluşan bir üçgenin içinde, mutsuzluk üçgeninin içinde yaşarsınız. Sadece iki tane alternatifiniz var. Hep zannettiniz ki ben çok para kazanırsam mutlu olurum. Ne kadar isterdim, ne kadar çok Allah'a yalvarıyorum biliyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Şu parayla mutlu olacağını zanneden insanlara ya Rabbi diyorum, ver şunların istediği parayı. Ver ki görsünler bu insanlar, parayla mutlu olunamıyor. Bir bakın çok zengin insanların hallerine. Bana gösterebilir misiniz birkaç tane mutlu insan? Her birinin başında yüzlerce dert var. O çok zengin insanlar bir sürü fabrikanın, bir sürü işletmenin sahipleri. Her birinin ne kadar problemi onların omuzlarına binmiş biliyor musunuz? Her birinin sırtındaki sorumluluklar, istemedikleri halde insanlara verecekleri üzüntüler. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir eve ihtiyacınız var diyelim. Sizin 100 tane daireniz var. Bir de yazdığınız olsun. 2 tane evde yaşayabilirsiniz. 2. Geri kalan 98 evi başkalarına kiralamak mecburiyetindesiniz. Beraber düşünelim. Yüzünün de kazanılması konusunda kazanan paranın hesabını siz vereceksiniz Allah'a. Ama onları siz kullanamayacaksınız. Onları o insanlar kullanacak, onların kiracıları. Ve siz onların tamirleriyle meşgul olacaksınız. Ve siz onlardan paraların gelip gelmediğine meşgul olacaksınız. Birçoğunu mahkemeye vermek durumundasınız. Evden çıkarlarken evi harabe halinde gördüğünüz zaman duyduğunuz üzüntü cebası. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah Teala diyor ki biz hepinizi para açısından birbirinden taftil ettik. Bir kısmınızı daha çok para kazanmak üzere ehil yarattık diyor Allah Teala. Arkasından tabii niçin diye soracaksınız. Allah cevabını veriyor. Onlar iş yeri açsınlar da çalışamaz durumda olanlara iş temin etsinler diye. Sevgili kardeşlerim, eğer o açtığınız iş yerinden bir kar beklemiyorsanız, onu orada çalışanların hayatlarını idame ettirmeleri için Allah Teala size açtırmışsa, işte o zaman vazifenizi yapmış olursunuz. Huzur o zaman vardır. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı bu. Öyleyse sadece iki ülkede yaşayabilirsiniz. Bir, başkaları için yaşarsınız, Allah'ın ülkesindesiniz. İki, kör nefsiniz için yaşarsınız. Nefsinizin afetlerini tatmin için yaşarsınız. Para hırsı, nefsinizin her türlü afetinin size esir ettiği her alan sizin sadece mutsuz olmanız için sebep teşkil eder. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün bakalım. Neden mutsuzsunuz? Hep insanlar şöyle söylerler. Bana eşim kötü davranıyor. O yüzden mutsuzum. Bana okulda öğretmenim kötü davranıyor. Benim talebelerim bana kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Onların sizin kötü davranmaların arkasında ne var diye hiç kendinize ait hataların olacağını düşündünüz mü? Onun için Allah-u Teala size hatayı kendinizden önce arayın diyor.
sevgili kardeşlerim, hep şikayet edersiniz başkalarına. Falanca bana böyle yaptı, peşmekan bana böyle yaptı, bana şu kötülüğü ettiler, bu kötülüğü ettiler. Neresinden baksanız her taraf kötü kokuyor. Siz sevginin dışındasınız. Onlar sizi sevmiyorlar. Siz de onları sevmiyorsunuz. Konunun başında bu var. Bu olunca ne olur? Siz onlara karşı yanlış davranışlar sergilersiniz. Onlar da size karşı yanlış davranışlar sergilerler. Hadi bir ölçümleme yapalım beraberce. Bir insan dış aleminde başka insanlarla ilişkilerinde neden mutsuzdur? Madde bir. Nefsinde afetler olduğu için. O afetlerin hakim olduğu her noktada o kişi başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedecektir. Ve arkasından Allah-u Teala ona o zulmü kadar azap yaşatacaktır. Manevi azap olayın hemen arkasında. Buna vicdan azabı diyoruz. Yetmez. Arkasından da ruh nefse bir azap daha yaşatır. İki defa. Başkasına hangi yanlışı yaptıysanız, kimin kalbini kırdıysanız, kimi üzdüyseniz, arkasından onun iki katını siz yaşarsınız. Daha birinci noktadayız. Madde bir. Yetmez. O kendilerine zulmettiğiniz insanlar sizden intikam almak için fırsat bekleyeceklerdir. Yakaladıkları anda intikamlarını alırlar. Ne olur? Bir haksız davranışla karşı karşıya kaldığınızdan emin olarak bir defa daha huzursuz olursunuz. İki defa oldunuz başkasına zulmettiğiniz için. Şimdi onlar da size zulmettiler. Bir defa daha size haksızlık yapıldığı karısıyla hareketle bir defa daha üzüleceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizdeki nefs harekete geçecek, nefsinizdeki intikam afeti, siz de intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı aldınız. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü gene bir günah işlediniz, başkalarına zulmettiniz. Gene Allah-u Teala ve ruhunuz size azap verecekler. Ya intikamınızı alamazsanız, o kişi çok güçlüyse, o zaman da şuur altı birikimi, stres başlıyor. Bu sefer de stresle öyle huzursuzsunuz. Ama hep huzursuzsunuz. Nereden başladı her şey? Başkasına zulmetmenizden başladı. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı kabul edelim. Daimi zikre ulaşınca ne olurdu? Zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olacağı için, Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbinde onların yerini alacağı için, nefsiniz adım adım ruhunuzun özelliğine döneceği için, neticede daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Bütün hasretler başta sevgi olmak üzere nefsinizin kalbini dolduruyor. Ne oldu? Başkasına zulmedemezsiniz. Hiç kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Çünkü zulmetmeniz için nefsinizde başkasına zulmedecek olan düşmanlık afeti, öfke afeti, hırs afeti, haset afeti, nefret afeti olması lazım. Ama bunlar yok. Bunların hepsinin yerini sevgi almış. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Size neler yaptığını Allah-u Teala zaten söyler herkesin. Ama buna rağmen onlara kızamazsınız. Hiçbir zaman onlardan intikam almanız, onlara kötü davranmanız mümkün değildir. Mümkün değilse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Ne kötülükler size huzursuzluk verebilir, ne de şeytanın ivaları. Ne olur? Başkalarına hep en güzel davranışlarla hitap edersiniz, davranırsınız. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Peki sonuç ne olur? Sonuç size hep mutlu olursunuz. Başkalarına zulmetmediğiniz için zulmedenlerin yaşayacağı azabı ne Allah-u Teala size tattırır, ne de ruhunuz nefsinizi tattırır. Çünkü nefsinizde o afetler mevcut değil. Başkalarında
Zulmetmediğiniz için onların sizden intikam alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü intikam almaya sebebiyet verecek bir olay sizden sadır olmaz. Sonra hiçbir zaman siz onlardan intikam almazsınız. Çünkü sizden intikam alınmamıştır. Sonra şuur altı birikimine ulaşmanız mümkün değildir. İntikamı aklınıza bile getiremezsiniz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerde siz hep mutluluğu yaşayan bir insansınız. Bunun arkasında nefsinizdeki bütün o afetlerin yerini ruhunuzun sevgi hasletinin almış olması var. Herkesi seversiniz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlarım. Kendisine en büyük hakaretleri yapanlar, taşlayanlar, hepsi için söylediği şey şu: Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi, senin Resulüne böyle mi davranırlardı, diyor. Öyleyse insanlar var, kendisine birisi kötülük ettiği zaman o da ona iki kat kötülük etmek ister. Son derece tabii bir şey. Çünkü hem nefsindeki afetler bunu ister, hem de şeytan o afetleri azdırıp özellikle başkasına saldırtmak ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan şu dünya üzerinde sizin mutlu olmanıza hiçbir zaman lakayt kalamaz. Mutlaka mutsuz olmanızı ister. Ne yapacak? Bütün insanları birbirine düşman etmeye çalışacak. İşte bunun için Allah'ın reçetesi, şeytanın reçetesinin tamamen zıtıdır. Başkalarına şikayet ettiğiniz zaman neler söylediğinizi hatırlayın bakalım. Ne söylüyorsunuz? Kendinizin haklı olduğu tarafları anlatıyorsunuz. Kime şikayet ediyorsunuz o kişiye? Karşı tarafın da haksız olduğu neler varsa sadece onları anlatıyorsunuz. Onun haklı noktalarını gizlediğiniz gibi sizin haksız olduğunuz noktaları da gizliyorsunuz. Neden? Dert yeneceksiniz karşınızdakine ve haklı olmak mecburiyetindesiniz. Öyle mi? Ama bir de tersini yaptığınızı düşünün. Size hakaret eden, size kızan, yanlış davranan birisinin o yanlış davranışının arkasındaki haksız sebepleri değil, haklı sebepleri arayın bakalım. Acaba siz şu veya bu şekilde onun size öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışta bulunmuş olamazsınız? Kendi kendinize bile itiraf etmek istemediğiniz bu şeyi düşünün, yerlerine oturtun bakalım. Yetmez. Onun cephesinden düşündünüz. Bir de kendi cephenizden düşünün bakalım. Haklı olduğunuz tarafları değil, haksız olduğunuz tarafları. İçinizden çıkın. Kendinize ve o haksız davranışı size yapan o kardeşinize karşı tarafsız bir hakim gibi, adil bir hakim gibi bakın ve bu sefer taraf olun. Ama kendinizden taraf değil, ondan taraf. Onun haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerini Allah için ortaya koymaya çalışın. İşte o zaman sulh ve sükunun yolunu bulacaksınız. Bunun arkasında ise nefret yoktur. Bunun arkasında sevgi vardır. Sevgi bütün iyiliklerin anasıdır. Düşmanlık, nefret bütün kötülüklerin anası. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenine dikkatle bakın. Ve bir sualime cevap verin. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki mutluluğun yolu şeytanın size öğrettiği şeytani yol içinde gerçekleşmez. Nefsinizin afetlerinin

kanunları var. Bu kanunları adım adım siz de öğreneceksiniz. Tatbik etmeye başlarsanız o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Ve biz de binlerce kardeşimizin gönderdikleri teşekkür emailleri bunu gösteriyor ki onlar da öğrendiler. Kendi hatalarını irdelemeyi, başkalarının haklı taraflarını görmeyi. Öyleyse bir taraf düşünün, bütün öfkesiyle size gelmiş, başlamış bağırmaya, çağırmaya. Siz de ona bakıyorsunuz, sükûnetiniz hiç bozulmamış ve ondan af diliyorsunuz. Ne olur dersiniz? Af dilediğiniz anda o kişinin yapabileceği bir şey kalmamıştır. O sizden bir cevap bekliyor. Sert bir cevap. Onunki gibi ki ondan sonra size hareket etsin, bir iki tane yumruk atsın, başka bir şeyler yapsın, öfkesini alsın. Belki gelirken otobüste biletçiyle kavga etmiştir. Belki evde eşiyle kavga etmiştir. Ama onu huzursuz kılan, mutsuz kılan, öfkesini sizden almasını sağlayacak olan bir şey onu sıkıştırıyor. Onun hıncı içinde gelmiş, sizi bulmuş, size çatmış. Eğer bunu yapabilirseniz, yani hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen ondan af dilemeyi başardığınızı da düşünüyorum. O kişinin tut yemiş bülbül gibi birdenbire sustuğunu göreceksiniz. Çünkü onun bütün yollarını kapattınız. Deneyin sevgili kardeşlerim. Deneyin. Yüzde ne kadar gerçek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ondan af diledikten sonra kesinlikle göreceksiniz ki o kişi de sizden af dileyecek. Yetmez. Sizin için öyle davrandığınızın da hesabını vermek mecburiyetine hissedecek kendisini. Hayır, siz onu zorladığınız için değil. Onun içinden gelen bu olduğu için. Sevgili kardeşlerim, nefsinize kapıldığınız andan itibaren şeytan spirali devamlı yükseltmeye çalışır, öfke spiralini. Maksadı ne? Maksadı iki tarafın da birbirine düşman olması. Sonra ne olacak? Şeytanın sever maksadına ulaşacağız. Ne olacak? Şeytan istiyor ki insanların hepsi kendisiyle beraber cehennemi doldursun. Nasıl yapabilir bunu? Bütün insanları birbirine düşman ederek. Nasıl yapabilir bunu? İnsanların hepsini Allah'tan uzaklaştırarak. Elhak bunların hepsini üst seviyede başarmış. Çok şeyler olmuş sevgili kardeşlerim. Çöplerin altından çok sular akmış. İslam kalesinden, büyük burçlardan en büyük taşlar kopmuş, düşmüş. İslam'ın bacaklarını kesmişler, kollarını kesmişler. Onu bitkisel hayata uzatmışlar. Ve insanlık bunun farkında değil. Sadece aradan geçen 14 asır. 14 asırda Kur'an-ı Kerim iniyor. İnsanları cennet sayesinde ulaştıracak olan bütün fazları iblis yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Madde 1 yetmez. Bütün sahabe onları gerçekleştirmiş. Madde 2. Bunlar kesin ve sabit olduğu halde iblis insanları yalanlarına inandırmış. Ve koskocaman bir dünya var önümüzde. Birbirine düşman, birbirine anlaşamaz halde mutsuz insanlardan yaralanır. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Bakınız, sevgisizlik yüzünden, nefret yüzünden şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah-u Teala'nın sözüne girin, beraberce bakalım. Diyor ki, ben ana ruhundan üfürdüm. Hadi şimdi hepiniz onların da secde edin. Bütün cinler, bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor, şeytan. Allah-u Teala diyor ki, ya iblis diyor, benim emrimi yerine getirmekten seni men eden nedir? O da diyor ki, beni ateşten yarattın, dumansız ateşten yani enerjiden, onu çamurdan yarattın. Çamur ateşin hazırın necistir, ben ondan üstünüm. Bakın şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor.

0: Bunun manası, ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar, hiçbirinizde ruh adı verilen bu varlık yok. Ruhumdan ona üfürdüğüm için o üstün sizden. Ve ruh beni temsil ediyor diyor Allah Teala. Beni temsil eden o ruh için ona secde edeceksiniz. İblis de tam bunun dışında hiç alakası olmayan bir şey söylüyor. Fizik vücudunun insanın fizik vücudundan üstün olduğunu ifade ediyor. Her zamanki gibi şeytan üç kapçığı ile devrede. Ve Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Ya Rabbi beni kıyamet günü ne kadar yaşat ki ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinin intikamımı alayım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamete kadar yaşama yetkisini ve bana öğrettiğin ilmi elimden olmazsan o zaman diyor kıyamet günü bu Adem oğullarının çoğunun sana şükretmediğini göreceksin diyor. Çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İblis o günden kıyamete kadar geçecek zaman aralığı içinde sadece insanlara zulmetmek için var. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için var. Bütün güzellikleri yok etmek için var. İnsanları birbirine düşman etmek için var. Ve kendisiyle beraber bütün insanlarla cehennemi doldurmak için var. Hiç kimseye iblisin dost olması mümkün değildir. Nefret hiçbir yerde sevgiyle yarışamaz. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi Allah'a yaklaşmanın en büyük götürücü unsurudur, müşerrik unsurudur, muharrik unsurudur. Öyleyse hepiniz Allah'ı sevdiğiniz gibi birbirinize sevin. Başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, onlara mutluluğu vermek üzere harekete geçtiğiniz sürece, onlara mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar siz Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk ülkesinde yaşarsınız. Birine mutluluk ulaştırdınız, ikincisine başlayın, üçüncüsüne başlayın, dördüncüsüne başlayın. Mutlu olmak için yüzlerce sebebiniz var. Etrafınızdaki yüzlerce insan. Kim olurlarsa olsunlar, onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırabiliyor musunuz? Siz mutlu olursunuz. Mutluluğunuzun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutluluğunun anahtarı olun. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutluluğunun kilidi olun. Öyleyse unutmayın. Severseniz siz mutlu olursunuz. Hem de etrafınızda bütün insanlardan oluşan bir mutluluk halesiyle birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir düzende sonsuz mutlulukları yaşamanız için Yüce Rabbimize dua ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonlarımızın muhterem mensupları, vakfımızın, dergimizin muhterem mensupları, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi İnce eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun, bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derece kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey, davranışlarınızı en dikkatli satıya oturtmaktır. Allah Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepimiz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nabz etsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım dedim. Cevap evet, onlarla dedi. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz. Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın dininde değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yöneltmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevap almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarında. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla, ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son gezimizde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebilirim. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman odur. Unutmayın ki bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa onun adı trenddir. Kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka olabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Tarikası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrini bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse standartların yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste, o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı haritasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah Teala'nın tayinine dedik. Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onu da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki İnam suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Asr-ı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. kadar çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet, ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen mühlebildiğinizi unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerim ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendinizi de unutmayacaksınız makamları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini görüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirsin derse ki kendine güven, ona diyeceksin ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'da. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz. gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Yeni bir gün, yeni bir akşam, yeni bir mutluluk demeti içinde bizler varız sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ve sizlere seslenen biz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep iki taraf var olmuştur. Söyleyen ve dinleyen, sevgili izleyenler ve dinleyenler, söyleme ve dinleme, her safhada ve her sahada olabilir. Ama bizler farklıyız, öyle değil mi? Bizler Allah'tan bahsederiz. Bizler manevi şahsiyete ulaşabilmek, insanı kamil olabilmek, Allah'ın sevgilisi olabilmek, ki bu aynı zamanda insanların da sevgilisi olabilmek demektir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunları sağlamak üzere sizlerle sohbet ederiz. Unutulmasın ki Allah bütün insanları, o insanlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Cennet saadeti de sizin hakkınız, dünya saadeti de sizin hakkınız. Bunları elde etmek için ise sizlerin vazifesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu cennet saadeti denilen şey öylesine kolay elde edilen bir sonsuz mutluluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bu kadar kolay bir standartta Allah'ın cennetine ulaşmaları mümkünken, ellerinin tersiyle Allah'ın bu nimetini itmeleri, geri çevirmeleri, İşte buna hiç aklınız ermiyor sevgili kardeşlerim. Ama insanların çoğu ne yazık ki bu hüviyette. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala insanı kainattaki en değerli mahluk olarak yaratmış. Düşünebiliyor musunuz? Allah en çok insanı seviyor. Bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah insanlardan onun mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah bizden namaz kılmamızı istiyor. Allah bizden zekat vermemizi istiyor. Allah bizden hacca gitmemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Gibi şeyleri Allah'ın sizden bunları istemesi olarak mı düşünüyorsunuz? Namaz kılsanız Allah'a ne sağlarsınız? Namaz kılmasanız Allah'tan neyi eksiltmiş olursunuz? Bir hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler, dinleyenler? Oruç tutsanız Allah'a ne kazandırırsınız? Tutmasanız ne kaybettirirsiniz? Hiçbir insan Allah'a hiçbir şey kazandıramaz. Allah'tan hiçbir şeyi de kaybettiremez. Hiçbir şekilde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün ibadetler bir gün oraya ulaşacaksınız. Bütün insanlar için doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerinizi yaparken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, ondan sonra sizi tekrar geri döndüğünü, bunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu gidiş geliş yavaş bir tempoyla devamlı olarak tekrar eder. Bu kanitin olmaktır. Hiç bu zevki yaşadınız mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyorum ki yaşayanlar var aranızda. Bu güzelliği yaşamak, Allah'a doğru sizden bir şeylerin ayrıldığını, ona doğru yola çıktığını, ona yaklaştığını ve ona ulaştığını yaşamak. Sonra tekrar size geri döndüğünü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmeniz gerekmiyor. Ama kendi vücudunuzdaki oluşu izleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz, hissetmeye çalışın. Ayaklarınızdan başlayan size ait, sizin fizik yapınızın içinde mevcut olan fizik ötesi bir şeylerin ayaklarınızdan bileklerinize, bileklerinizden dizlerinize, oradan karnınıza, göğsünüze ve başınıza doğru, ellerinizden de kollarınıza, dirseklerinize, omuzlarınıza doğru bir yükselmeyi hissetmeye çalışın. Namaz kılarken, zikir yaparken, sonra da başınızdan, yüzünüzden, başınızdan geçerek başınızın üzerinden sizi terk etmeye başladığını düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size ait bir şeyler. Sonra onların sizden Allah'a doğru yola çıktığını düşünün. 7 tane gök katını açtığını, 7. kattan sonra yokluğa ulaşıp huzur namazının kılınması sahnesine dikkatle bakın. bir fotoğraf gibi kafanıza bunu yerleştirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önde imam, arkasında iki kişi, arkasında bir kişi, onun arkasında iki kişi, sonra yedi kişi, sonra yedi kişi, sonra hep onarlık sıralar. Ve arkadan bakıyorsunuz yukarıdan ve arkadan diziye bakıyorsunuz. Normal bir namaz kılanın bakışı gibi ama siz yukarıdan bakıyorsunuz kalp gözünüzle. Öyle düşünün. Ve imamın başının üzerinden, tevhid imamın başının üzerinden yukarıya doğru bakıyorsunuz. İşte Allah orada sonsuzluktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona o sizden ayrılan bir şeylerin ulaştığını düşünün. Onların da nasıl ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduysa, yok olduysa, nasıl Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuşsa, bu sizden gidecek olan bir şeylerin de sizin iç dünyanızın da Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman kanitin olmanın birinci safhasını bitirirsiniz. O zaman o sizin iç dünyanız Allah'ta olduğu sürece siz sevgili izleyenler ve dinleyenler onunla berabersiniz. Böyle birkaç dakikanın geçtiğini düşünün. Sonra da Allah'tan tekrar size geri döndüğünü düşünün. Yavaş yavaş aynı yolu takip ederek başınızın üzerine gelecek. Sonra onun sizin iç dünyanızı teşkil eden bir şeylerin başınızdan vücudunuzun tekrar içine doğru girdiğini hissetmeye çalışın. Omuzlarınızda göğsünüze inecek, karnınıza inecek. Bir taraftan omuzlarınızdan, kollarınızdan ellerinize doğru inerken, bir taraftan da bacaklarınızdan ayaklarınıza doğru inecek ve yerleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu tekrar tekrar oluşturmanızda büyük bir rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tayyi mekan değildir. Kur'an-ı Kerim buna kanitin olmak diyor. Kanitin olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zevki yaşamalısınız. Bütün insanların yaşaması için Allah Teala bu imkanı bize vermiş. İçinizin huzurla, sürurla, mutlulukla dolduğunu hissedeceksiniz. İki devre boyunca da, belki buna üç devre diyebiliriz. Birinci devrede sizden ayrılıyor, size ait bir şeyler. İkinci devrede Allah'ta. Onun manevi kişiliğinde yok oluyor size ait olan bir şeyler. Sonra oradaki en güzele ulaşmış olarak tekrar size dönüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir manevi temizlenme ki zevki her zaman iç dünyamızda en büyük zevk olarak devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu sizden bir şeylerin Allah'a çıkması, ulaşması,

günler ve sizin iç dünyanızı boşaldığını hissedersiniz içinizin. Oraya Allah'a ulaştırır. Onunla bir olursunuz. İçiniz kainattaki en güzele, kainatı yaratana ulaşmış olur. Onunla beraber olursunuz. Bu büyük zevki yaşarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatın onun güzellikleri yaşayın. Hepsi, her şey sizin için dizayn edilmiş. Sizin mutluluğunuz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir namaz boyunca, eğer bir zikir boyunca, yani Allah'ın ismini ister sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeniz boyunca, ister sessiz olarak dilinizi kullanarak bu tarzda bir zikirle, ister kalbinizin her çift atışında içinizdeki sessiz sesin dilinizde kullanmadan, ağzınızda kullanmadan, sesle çıkartmadan içinizdeki sessiz sesin Allah dediğini işitin. Onu tekrarlayın içinizdeki sessiz sesle. Eğer bunları yaparken, namaz kılarken, zikir yaparken veya hangi işi yaparsanız yapın. Bu ona ulaşmayı düşünürseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun ne kadar muhteşem bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın sizi sevdiğini daha çok hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onunla bir olmak, onunla beraber olmak, ve tekrar o beraber olan, size ait olanların size dönmesi, tekrar ait olduğu yere yerleşmesi, bütün vücudunuzu, iç dünyanızın kaplaması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim salih makamına ulaşırsa, onun dördüncü kademesinden itibaren mutlaka Rabbini görür. O zaman bu işlemin görerek gerçekleşmesi söz konusudur. Sadece sizde olanları değil, orada olanları da yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah-u Teala size cezbe verdiği zaman, şiddetle titrediğiniz zaman Allah'ın bunu nasıl yaptığını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tekrar ediyorum. Kaç yüzüncü defa tekrar ediyorum bilmiyorum ama yine tekrar ediyorum. Allah insan değildir. Hep insanlar iddia ederler. Biz Allah'ı gördük. Rüyamızda Allah'ı gördük. Bir defa rüyanızda Allah'ı göremezsiniz. Çünkü nefsiniz Allah'a ulaşamaz. Nefsiniz şu yıldızları aşıp da ondan sonraki göğün 7 tane katını hiçbir zaman aşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zatını sizlere gösterebilmek için daimi zikre ulaştığınız Ulul Elbab makamı

0: da evvela zemin katın sırlarını gösterir. Zemin katın sırlarının aşamasını gerçekleştiremezseniz ondan öteye geçemezsiniz. Ama geçemeyecek de bir şey yok. Mutlaka başarırsınız diye düşünüyorum. Böyle bir hususu daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman anlayacaksınız bu makamından sıyrıldığınızı, İhlas makamına geçtiğinizi, Allah Teala size birinci gök katını secde işlemini gösterdiği zaman. Bu artık İhlas makamında olduğunuzu gösterir. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci kattan sonra ikinci kat suvarılma havuzları, üçüncü kat üst kattaki secde, üçüncü kata dördüncü kat arasındaki mihenk menfezi, dördüncü kat Beytül Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın yani, beşinci kat Mescid-i Haram'ın aslı, Kabe, altıncı kat Sıbkatullah olma mahalli, yedinci kat yedi tane alem, birinci alimden başlayarak, zikir üzerinden başlayarak, Sitet-ül Müntaha'ya kadar yedi tane alem gösterir Allah-u Teala İhlas makamında. Sitet-ül Müntaha'yı gösterdiği zaman artık yeni bir evreye girdiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık bundan sonra Allah-u Teala sizi mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Bunları gösterdiği kişi onun tarafından Tövbe-i Nasuh'a layık kılınandır. Öyleyse bu noktadan itibaren Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'nın sözlerini tekrar etmek üzere. Bu müessese ilk dört basamağında Allah'ın zatını göstermeyi garanti etmez. Ama Allah Teala birçoklarına salah makamına ulaştıktan sonra bu büyük ihsanı vermiştir. Başlangıçtaki ilk dört basamağın kademenin bir tanesidir. Ama ne zaman siz sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a köle olmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala'nın evvela iradenizi bağladığını, sonra da reddettiğini yaşayacaksınız. Birincisinde siz Allah'tan her an ne yapmanız lazım geldiğini soracaksınız. İradenin bağlanması makamı. Sonra buna da gerek kalmayacak. İradeniz ref olduğu zaman devamlı oradan emir gelecek Allah-u Teala'dan. İşte bu safhayı geçerken mutlaka onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve onun bir insan olmadığını, yaratıklarından hiçbirisine tamamı tamamına benzemediğini, sevgili izleyenler, onun varlıkları insanlar, hayvanlar, cinler, canlı mahlukatı hiçbirisine Allah-u Teala benzemez. Allah-u Teala bir insan değildir, bir cin değildir. Hayvan hüviyetinde olması tabiatıyla söz konusu olamaz. Onu gördüğünüz zaman ancak bu büyük muazzam bilmece sıfırlanacak. Görüyor musunuz sevgili izleyenler? Bir insanın Allah'ı görebilmesi daimi zikre ulaştıktan sonraki son üç kademenin üçüncüsünün sonunda gerçekleşir. Ve söylediğimiz gibi Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan başlayarak yedi tane kat sırayla hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi tamamlandığı zaman, Sitet-ül Müntaha'a da gösterildiği zaman, ancak ondan sonra sevgili izleyenler, Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesindeki Tövbe-i Nasuh. Ondan sonra selah makamına sahip olursunuz. İnsanı kamil olabilmek, bütün bu gösterimlerin ve bu konular hakkında Allah'ın kalp kulağınıza verdiği bilgilerin ışığı altında gerçekleşir. Her birisi ayrı bir safhadır. Bunlar tamam olmadıkça hiç kimsenin onu görmesi söz konusu değildir. Hele Allah'ın baş gözüyle görüleceğini zannetmek bir sadece saflıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala zahiri alemin bir parçası olarak fizik vücudumuzu halketmiş. Berzah aleminin bir parçası olarak nefsinizi halketmiş. Emr aleminin bir parçası olarak ruhunuzu halketmiş. Gayb aleminin bir parçası olarak cinlerin fizik bedenlerini, gayb aleminin berzah alemi için onların nefslerini halketmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve onun amacı da zülmani alemin varlıkları. Öyleyse üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere altı tane alem. Zahiri alem, gayb alemi, evr alemi, üç asıl. Bunların zıtları. Üç tane de onlar. Zahiri alemin berzah alemi, gayb aleminin berzah alemi ve emr aleminin zülmani alemi. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah altı yerinde kainatı yarattı diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yedi tane alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse yokluk da bir yaratık olsaydı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman yedi tane değil, sekiz tane alem olacaktı. Ama yokluk zaten adı üstünde yokluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama yokluk yaratılmadığı için tek ve yedinci alem. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yokluktaydı. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatı yarattı Allah Teala şimdi nerede? Gene yoklukta. Bu alemleri yedi tane gök katını aşarak aşmadıkça sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah Teala buyuruyor ki biz bütün yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Bu 250 milyar galaksi sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece zemin katı oluşturuyor. Onun ötesinde ancak sonsuz hızla, düşünce hızıyla ulaşabilirseniz 7 tane gök katı göreceksiniz. Onunla beraberliğiniz devam ettikçe her geçen gün onu daha çok seveceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Ama köle olduğunuz zaman ona hayran olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlayabiliyor musunuz? O kadar çok isterdim ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını, insan olmanın o büyük şerefine layık olmasını, Allah'a layık olmasını, Allah'a hayran olmasını, kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını, Ve bütün bu kademeleri yaşayarak onun sonsuzluğunda mutluluğun doruğuna çıkmanızı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah'ın insanı yaratmaktan muradını anlayacaksınız. Onun size ne kadar büyük bir dost olduğunu anlayacaksınız. Yanlışlıkların sadece size ait olduğunu anlayacaksınız. Onun sizi ne kadar sevdiğini şu kadar basit bir hakikatten bile anlamamak mümkün mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyim. Kim dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir sihirli anahtar cennetin kapısını açıyor. Bu kadar kolaya koymuş Allah Teala cenneti sonsuz bir süre, süresiz bir süre. Biz insanların aklı, mantığı, aklının ulaşabileceği saha rakamların arasına girdiği zaman tökezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3 sıfır koyun bir rakamın arkasına 1.000 olur. 6 sıfır koyun 1 milyon. 9 sıfır koyun 1 milyar. 12 sıfır koyun trilyon. 15 sıfır koyun katrilyon. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha yukarısı insanlar belki onlara da isim koymuştur. Biz o isimleri bilmiyoruz. Ama bu sıfırların sonsuz olduğunu düşünün bakalım. O zaman zamanı, mesafeyi tayin etmeniz mümkün olabilir mi? İşte aklımızın hudutları bir yerden sonra aradaki farkı ihata edemez hale gelir. 15 sıfırlı bir rakamla 150 milyon sıfırlı bir rakam, 150 katrilyon sıfırlı bir rakam size ne ifade eder? Birbirinden çok farklı şeyler değil. Bir sonsuzluk düşünürsünüz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılmışız. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Diyor ki, ey insanlar, sizi kendim için yarattım. Sevgili izleyenler, kainatı insan için yarattığını söylüyor. 7 tane alemin 6'sı, yaratılmamış olan yokluk, hepsi biz insanlar için. Bizden başka, insanlardan başka yaratılan her şey de bizim için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün göklerde, bütün arzlarda, 6 tane alemde, yoklukta bir şey olsaydı, o da bizim için yaratılmış olacaktı. Her şey biz insanlar için yaratılmış, biz de Allah için yaratılmışız. Allah'ın indinde bu kadar kıymetliyiz sevgili izleyenler. Sizler Allah'ın indinde bu kadar kıymetlisiniz. İşte böyle bir kıymetin sahibi olan sizler, Allah'ın en çok sevdiği varlıklarsınız. Ey insanlar, siz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığı cihetle, sizi ise kendisi için yarattığı cihetle. İşte böylesine seviliyorsunuz. Ve siz, soralım size sevgili izleyenler, birisine sevgi duyuyorsunuz. Bu sevgiyi duyduğunuz insan için onun ne olmasını istersiniz? Mutsuz olmasını mı? Yoksa mutlu olmasını mı? Cevabı kendiniz verin. Allah'ın da en çok sevdiği mahlukun sizler olduğunu düşünün. Öyleyse Allah sizden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bu dizayn üzere mukaddes kitaplarını indirmiş Allah Teala. Bunlardan bir harfi bile değişmeyeni sadece Kur'an-ı Kerim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Ve onun yolunda bütün gayretinizle Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışacaksınız. Bu güzellikleri en güzel standartlarda yaşamak sizin de hakkınız, hem de vazifeniz. Allah Teala size mutluluğu ben yaşatırım diyorsa, bunun için sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve açık ve kesin olarak hükmünü koymuşsa, dilemezseniz kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem demişse, ama dilerseniz bütün kapıların açılacağından bahsetmişse, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar zor bir şey mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmeme konusundaki negatif gayretlerini bir düşünün. Şeytan Allah'ın bütün güzelliklerini insanlardan saklamayı başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin bütün insanları kesin olarak mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de sevgili izleyenler ve dinleyenler ne yaparlar yapsınlar? Kurtuluşları mümkün değil. Biliyorum ki bu hakikatleri bilmeyenlere mantıksız geliyor söylediklerimiz. Diyoruz ki 30 sene, 40 sene bir kişi ibadet etse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, herkes de diyor ki bu insanlar kurtulacaklar. Kurtulamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Teala diyor ki ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'en bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhibun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, zaten bizden gelmiş olan ruhlarını bize geri döndürmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır, mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle buyuruyor Allah-u Teala. sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun ötesinde birçok ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaştırılacağı, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin olarak anlatılıyor. Şimdi soralım size. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bu hakikati koymuş mu? Koymuş. Ama insanların bundan haberi yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlara yapılan din öğretisi dünyanın hiçbir yerinde öğretilmiyor. Çünkü unutulmuş, Kur'an'ın sayfaları arasında bu büyük hakikat 14 asır evvel yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama hepsi de Allah'a ulaşmış. Hepsi de cennet saadetiyle müjdelenmiş. O zaman İslam yaşanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün İslam adına İslam'ın 5 tane şartı yaşanıyor sadece. Ve bunların yaşanmasında bir kurtuluş olduğu zannediliyor. Oysa ki kimse kurtulamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gözümüzün önünde milyonlar cehenneme doğru bir yolculuk içerisinde böyle bir standartta sadece hakikatleri söylemekle onunla iktifa etmek durumundayız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiç kimseyi zorla Allah'a ulaşmayı dilemek noktasına getiremezsiniz. Hiç kimse buna muktedir değildir. Allah zaten buna müsaade etmez. Eğer insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeden başka bir kuvvet onları Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman adaletsizlik olmayacak mıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü arkası mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü zamanımız alimleri tarafından. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse insanları sevse bile hidayete erdiremezmiş diye yorumlanıyor. Oysa Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiği kesinlikle yer almış. Onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Yetmez. Allah-u Teala bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildiğini de ifade ediyor. Onun görevlerini sayıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. İkinci görevi insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirmek. Kimin nefs tezkiyesi gerçekleştirilirse o kişinin kurtuluşu kesin, daha öteye geçmiş, sahabeye kitabı öğretmiş, daha öteye geçmiş sahabeye hikmeti öğretmiş. Yani daimi zikrin ilk iki makamını, Hulü'l-Elbab ve İhlas makamını daha öteye geçmiş, salahı da onlara yaşatmış. 28 basamağın hepsini sahabe yaşamış. Hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimdir sahabe? Sözüme dikkat edin. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Sadece onlardan bahsediyoruz. Tabi olmuş ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak için değil, onu ve sahabeyi kandırabilmek için tabi olmuş görünen onların atları münafıklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların tabiatıyla kurtulmaları söz konusu değil. Hiçbir zaman anlamamışlar İslam'ın ne olduğunu zaten. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam mutluluktur. İslam bir insanı bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıran Allah'ın kainattaki tek dinidir. Allah'a teslim olma dini. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. İslam, Arapça bir kelime. Teslim olma demek. Müslim, Müslüman, teslim olan demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın, bütün peygamberlerinin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Ve İslam'dan başka, Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı diyor. Bütün peygamberler hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Onlara bağlı olanlar dahil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını, fizik vücutlarını, neşlerini. Şimdi bu söylediklerimin ışığı altında kendinizi bir yere oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainat her şeyiyle, içindeki bütün canlılarıyla beraber sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz saadete layıksınız. İnsanlar hep akıllı olduğunu düşünürler. Akıllı olduklarını. Gerçekten bizim insanların ölçülerine göre akıllıdırlar. Ama o zaman Allah-u Teala'nın Kur'an'da söylediğine gelin beraberce bakalım. Allah Teala mukaddes kitapları insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını öğretmek için indirdiğini söylüyor. Ve arkasından da diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar manidar bir şey. Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde. Ve insanların büyük çoğunluğu bilmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinden haberi yok insanların. Şeytanın sözüne dikkat edin. Ne diyordu? Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Allah-u Teala secde edin diyor ona. İblisten başka herkes secde ediyor. İblis yani şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Eğer bunu yaparsan o Adem Aleyhisselam'ın ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle. Sana ulaşmalarını engelleyeceğim. Onları benimle birlikte cehenneme götüreceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ne demek istiyor? Çünkü kıyamet günü hepimiz hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve hayat filmimizdeki rakamlar bütün pozitif davranışlarımızın pozitif rakamlarını sağ taraftaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Bütün negatif davranışlarımızın negatif rakamlarını sol tarafımızdaki kiramen katil melekleri toplamış olacak. Hayat filmimizi hepimiz aynı anda seyretmeye başlayacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mahkeme-i Kübra Allah-u Teala'nın herkesi tek tek karşısına alıp ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın demesi şeklinde tecelli etmeyecek. Herkes kendi hayat filmini ömrü boyunca hem düşüncelerinin hayat filmini hem de o düşüncelerin tesiri altında tatbikatının hayat filmini seyredecek. Böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yalan mı söyledikleri, doğru mu söyledikleri, düşüncelerine göre mi davrandıkları, yoksa düşüncelerini başkalarını aldatmaya yönelik mi kullandıkları, düşüncelerin de filme alındığı için net olarak hesaba çekilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, burada bir gün sizin üzerindeki bir yıla eşittir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynı bütün insanların anlayabilmesi söz konusu. Allah mı? O sizin sadece kurtulmanızı ister. Hepinizin mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde hepinizin Allah'ın ilimini söylüyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cennete girmesi hiçbir zaman bir problem olmayacak. Sadece bunu bileceksiniz. O kadar. Buradan asırlarca evvel bütün peygamberler ve ona bağlı olanlar, onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı bilediler. Hepsi ulaştılar. Önce böylece ruhlarını, sonra beşiklerini, fizik vücutlarını, sonra da nefslerini Allah'a teslim ettiler sevgili izleyenleri dinleyenler. Öyleyse bütün bir dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın herkes için öngördüğü mutluluğu yaşamak. O her şey için hazır sevgili izleyenleri dinleyenler. Evvela şu büyük hakikati öğreneceksiniz. İnsanlar Allah onları cehenneme atmayı istediği için cehenneme gitmiyorlar. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Allah kanun kitabını koymuş. Diyor ki bana ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka ben cennetime alırım. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Kanunu böyle koydum diyor. Ve bunun kurtuluşunu da sizin iradenize verdim diyor. Siz yolunuzu seçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ya bunu dileyeceksiniz ve benim cennetimi hak edeceksiniz veya dilemeyeceksiniz. O zaman da ben sizi cehenneme atmış olmayacağım. Siz kendinizi cehenneme götüreceksiniz. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala diyor ki yaptığınız diyor yanlışlıklardan, hatalardan ben razı olmam. Benim razı olduğum şey sizin bütün güzel davranışlarınızdır. Teşvik etmem diyor sizi negatife. Hep benim isteğim sizin pozitif davranışların içinde bulunmanızdır. Böyle yaptığınız zaman beni en büyük yardımcınız olarak bulacaksınız. Ama yanlış şeyler yaptığınız için size yardımcı olacağımı zannetmeyin. Yaptığınız her yanlışlıkta bir yardımcınız mutlaka olacak. O şeytandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, eğer iki kişi bir araya gelirse, niyetleri birbirlerini aldatmaksa, üç kişidirler. Üçüncüsü şeytandır. Eğer iki kişi bir araya gelirse, Allah yolunda iseler, Allah'ı ve birbirlerini seviyorlarsa gene üç kişidirler. Üçüncüsü Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman O bizimle, sizinle, hepimizle birlikte. Bu beraberliği en güzel şekilde yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir nebzecik düşünün. Yapmanız lazım gelen şey atla deve değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Yüzlerce defa sorduğum soruyu bir defa daha soruyorum hepinize, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar zor bir şeyden bahsediyorum ki insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve arkasında şeytanın olduğundan da haberleri yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim manevi bir kültür alabildiyse ona diğerleri onun beyni yıkatmış diyorlar. Ama bilmiyorlar ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıl onların dışındakilerin beyni yıkatmış durumda İblis tarafından. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca insanları aldatmayı vazife edinmiş bir mahluk var. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Öyle bir üçkağıtçıdır ki bütün düşüncelerinizi size kabul ettirdiği bütün düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi size yutturur. İçinizdeki sese çok benzeyen bir sesle konuşmayı başarır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi tuzağa düşürmek için her zaman hazırdır. Ne tuzağı? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zaten tuzaktasınız. Bütün mesele size bunu unutturabilmesi. Asırlar boyunca buna çalışmış. Zamanımızdaki din öğretimi artık Kur'an'dan yapılan bir din öğretimi değil. Kitaplardan yapılıyor. O kitapların da yüzlerce kitabın içinde sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağından bahsetmiyor. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? En kısa surelerden bir tanesi vel asr. Vel asr. Asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hüsranda olmak, amellerini sıfırlamak demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amellerinin kazançlarından daha ötede günahı bulunmak demek. İşte Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların hepsi hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve insanlar hüsrandadırlar deyince bütün insanlardan bahsediyor Allah Teala. Arkadan 4 tane istisna koymuş. O 4 tane istisnanın dışındaki herkesin gideceği yer cehennemdir diyor. Birinci istisna illellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu, onlar ki amen olurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen inanç sahibi bir kişi. Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Allah'ın varlığına kesin olarak inanmadıktan sonra bir düşünce olabilir mi? Mevcut olmayan bir şeye ulaşmak. Öyleyse kimdir amel olanlar? Evvela Allah'ın varlığına kesin olarak inanan, sonra da ruhunu ölmeden evvel ona ulaştıracağından emin olanlar. Böyle insanlar mı var? Bakınız ne kadar net söylüyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretün illâ alel-hâşiyîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a kesin şekilde emindirler. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döndürüleceğinden gene yakin hasta direkt emindirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah Teala onlardan bahsediyor. İnnellezine aminu, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak sizin de elinizde. Eğer Rabbimiz bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere bunları söyleyemezdik. Ve ne siz ne de biz kurtuluşa ulaşamazdık. Ama hamdolsun ki bunları size ulaştırabiliyoruz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hakikati varmayan bir insan için cehennem kesindir. Kim onları cehenneme atıyor? Onları bu hakikatten uzaklaştıran iblis. Herkesle, hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Bu büyük sırrı öğrenmemeniz için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizi kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek onun tek tesellisidir. Kurtuluşu yok. Mutlaka cehenneme gidecek ama yalnız gitmek istemiyor. İnsanlardan ne kadar çoğunu oraya kendisiyle beraber sürükleyebilirse bundan memnuniyet duyuyor. Bütün düşünce sistemi negatif olan bir mahluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya, kainat gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Bir sistemler dizisidir. Hepiniz cennetine Allah'ın layık olarak yaratıldınız. Liyakatiniz son derece kesin. Çünkü bir tek dilekle Allah-u Teala size sonsuz bir hayatı, cennette yaşamınızı garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, karar sahibi sizsiniz. Kararınızı siz vereceksiniz. Ya Allah'ın cennetini seçeceksiniz ya da seçmeyeceksiniz. Ama sakın başka bir sorumluluğu.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah-u Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahmetiyle tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl dinlen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkür eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar. Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartlar içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, insanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan, bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya. Bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur?
hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah-u Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor.

Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken, o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinizin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya, o zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra, ne zaman Allah-u Teala sizi İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, o zaman iradenizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimiyle iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima üç tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi

için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan üfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonra, günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün 3'te 2'sini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat. Dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulu'l-elbab makamını aşacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i Nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerde tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada daha ulu'l-elbab makamında daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve
cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı. Burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Böylece ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7, %49 eden %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emir aleminin yapısı. Ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için fizik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize O öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah-u Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah-u Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın o sonsuz lütufkarlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin, Allah-u Teala'dan tövbe dilemiz, tövbe ederek, tövbe dileyerek, mürşidine ulaşıp tabi olması halinde Allah'a ulaşmayı dedikten sonra
yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidinde mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her taviyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa, ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2'yi geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasını intihac eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu yaşayanlar fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah-u Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını, %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım, işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi benim de ruhumu sana ulaştır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle, ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri
işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah'a teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah-u Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar, her an Allah ile konuşabilmektedir ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini, ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır, o cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah-u Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah durumu hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mürşitler için, bütün resuller için, bütün nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülfe sükûne ulaşması, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması, ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruhsatın Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğunun en üst noktasına çıkar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde bir insanın irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmesi noktasındaki duruma bakalım. Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Memur emri alan demek. Emri alan ve yerine getiren demek. Mezun bu konuda izinli, bu konuda kendisine İrşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşat makamına ulaşan kişi ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu onun iradesini devreden çıkartarak tasarruf altına almaz. Başlangıç noktası o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasarruf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala şöyle söylüyor Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlik müessesesinin hitamındaki kişidir, hatemidir. Mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım, ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi, Allah Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi,
tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek. Allah ne söyletirse sadece onu söyleyebilecek olan bir yeteneği sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor. Eğer ben sensem, sen de bensen, bu ayrılık nicedir. Yunus'ta ise bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle, gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden, kuru bir lafla, kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır. Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin edelim. Cennetin üçüncü katını size garanti edelim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetler, onların ifadesiyle garanti edelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müzin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilel mağdûbi aleyhim ve lezzâhilîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Üniversitesi'nin yeni bir konusunda gene beraberiz. Bugünkü konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından zulüm. Kod numarası 2.1.3.26 zulüm. Zulüm derecat kaybettiğiniz bütün işlerdeki, bütün olaylardaki muhtevanın adıdır. Hangi olay size bir derecat kaybettiriyorsa o olayla zulüm işlediniz. Öyleyse insanlara derecat kaybettiren bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de şer adını alır. Ne zaman vücuda getirdiğiniz bir olay size derecat kaybettirirse şer işlemiş olursunuz. Bunun muhtevası ise kendinize zulmetmenizdir. Zulüm aksiyonun sonuca ulaştıran tarifidir. Şer derecata ulaştıran tabiridir. Ama bilin ki bütün şerler bir zulümdür. Bütün zulümler de bir şerdir. Dikkat edin ki zulüm iki ayrı cephe gösterir. Bir, kendinize zulmetmeniz. İki, ahara yani başkalarına zulmetmeniz. Nerede zulüm varsa bilin ki orada mutlaka kendinize zulüm vardır. Nerede derecat kaybetmişseniz, derecat kaybettiğiniz bütün olayların bir cephesi mutlaka kendinize zulmü ihata eder. Kendinize olan zulmü kapsar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir namazın vakti girdi, namazınızı kılmadınız. Derecat kaybettiniz. Şer işlemiş oldunuz ve kendinize zulmettiniz. Bir başkasıyla konuşurken nefsinize hakim olamadınız. Bir başkasının kalbini kırdınız. Başkasına zulmettiniz. Ahara zulmettiniz. Derecat kaybettiniz. Şer işlemiş oldunuz. Derecat kaybettiğiniz anda kendinize de zulmettiniz. Öyleyse zulmün sizin üzerinize inkâs eden sonucu derecat kaybetmenizdir. Ne zaman derecat kaybederseniz mutlaka kendinize zulmettiniz. Bu zulüm sadece Allah ile sizin aranızdaki bir olaydan vücuda geliyorsa sadece kendinize zulmedersiniz. Başka bir insana zulmetmişseniz o zulüm mutlaka size inikas eder, yansır. Size ulaşır, derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz anda kendinize zulmetmiş olursunuz. Öyleyse zulmün temeli derecat kaybetmektir. Tarifin muhtevası bütünüyle derecat kaybetmeyi içerir. Derecat kaybet dediğiniz, hele kazandığınız olaylarda zulmetmezsiniz. Yaptığınız işlevin adı hayırdır. Öyleyse hayır sizi derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Ve size derecat kaybettiren bütün olaylarda mutlaka kendinize zulmetmiş olursunuz. Derecat kaybetmekle zulüm arasında bir vazgeçilmez irtibat söz konusudur. Ne zaman derecat kaybediyorsanız zulmettiniz kendinize. Ne zaman kendinize zulmederseniz derecat kaybedersiniz. Öyleyse her zulüm bir işaretle tanınır. Derecat kaybetmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü o hak sahibidir diyor. Halk arasında zulüm nedir? İnsanı üzen olaylar zulümdür. Sevindiren olaylar hayırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıtal, siz kerih de görseniz, hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Olaylar vardır, sizi üzer. Ama o hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Ama o şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala burada ne demek istiyor? Demek istediği kesin. İnsanlar olayları kendi dizaynlarında hayır ve şer diye ikiye ayırırlar. Sevindikleri olaylar hayırdır, üzüldükleri olaylar şerdir diye onların literatürlerine girmiştir. Oysa ki derecat kazandıran olaylar hayırdır, bizi üste de hayırdır, sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir, bizi üste de şerdir, bizi sevindirse de şerdir. Öyleyse zulüm dediğiniz zaman başkalarını üzen veya bizi üzen bir olaylar dizisine değil, bize derecat kaybettiren olayları değerlendirmemiz lazım. Zulüm açısından meseleye baktığımız zaman bir hırsızın bir araba çaldığını düşünelim. Hırsız nefsinin hırsızlık iptilasının, bir iptilasının neticesi olarak hırsızlık yapmış, o arabayı satacak ve ondan aldığı parayla keyif sürecek. Seviniyor hırsız. Ama derecat kaybetmiştir. Ama zulmetmiştir. Kime zulmetmiştir? Arabasını çaldığı kişiye zulmetmiştir. Kim kime zulmederse, zulmeden kişi zalim, mutlaka derecat kaybeder. Zulmettiği kişi mazlum, mutlaka derecat kazanır. Niçin biri kaybeder? Çünkü zulmetmiştir, kötülük etmiştir. Derecat kaybetmeyi istilzam eden, sonuçlandıran bir fiil işlemiştir. Fiili, aksiyonu negatiftir. Başkasına zarar veren bir aksiyondur. Bu sebeple bunun adı zulümdür. Ve hırsız aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü yaptığı o olay sebebiyle derecat kaybetmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman derecat kaybettiğimiz bir olayı vücuda getirirsek, o anda bilelim ki biz kendimize mutlaka zulmetmişizdir. İşte bizim zulüm yaptığımız bir kişi olsun. Hırsızdan bahsetmiştik. Hırsız arabasını çalmış kişinin kul hakkı doğmuş. Hırsız zulmettiği için, başka birisinin arabasını çaldığı için, başka birine zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için yaptığı fiil mutlak olarak zulümdür. Diğer taraftan zulüm adı verilen müessesenin başka birisine ulaşması halinde ona üzüntü vereceği de kesindir. Öyleyse hayır ve şer arasında vücuda gelen, bizi sevindiren olaylar, üzen olaylar değil de bize derecat kazandıran veya derecat kaybettiren olaylar tarifi zulüm için geçerli değildir. Zulüm yapıldığı zaman mazlum üzülür. Mazlumu, zulüm göreni üzen bütün olayların adı zulümdür. Şimdi meselenin zulüm açısından veya hayır ve şer açısından değerlendirilmesi farklı neticelere yol açıyor. Arabayı çalan kişi, arabasını çaldığı kişiye zulmetmiştir. Zulüm, hüznün, üzüntünün kaynağıdır. O kişi arabası çalındığı için üzülüyor. Üzülen kişiye biz zulmettiğimiz için üzülüyor. Öyleyse biz yaptığımız o haksız fiil sebebiyle derecat kaybediyoruz. Arabasını çalmışız. Derecat kaybediyoruz. Ona hüzün veriyoruz, üzüntü veriyoruz. Onu sıkıntıya sokuyoruz. Onun üzülmesine sebebiyet veriyoruz. Teessür duymasına sebebiyet veriyoruz. Zulmün neticesi başka birini üzmekle noktalanır. Öyleyse bu hüznün arkasından o kişinin derecat kazanması mutlaka tahakkuk edecektir. Eğer iki kişi varsa, taraflardan biri diğerine zulmetmişse, zulüm gelen taraf mutlaka üzülecektir. Zulmün sonucu hüzündür, kederdir, yeistir, üzüntüdür. Öyleyse burada hayrın ve şerrin tarifinden dışarı çıkıyoruz. Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren olaylardır. Üzüntüyle veya sevinçle ilişkili değildir hayır ve şer. Ama zulüm üzüntüyle ilişkilidir. Başka birisine sağladığınız bir fayda, bir menfaat, bir yarar o kişiyi sevindirir. Burada o sağladığınız menfaatin, hayrın sağladığınız o kişiye keyif veren, onu sevindiren husus bizim tarafımızdan yapılmışsa o kişiye derecat kazandırmaz ama kaybettirmez de. Biz ona sadece bir hediye almışızdır, ona vermişizdir. Onu memnun etmek için bunu yapmışızdır. O kişi bu hediyeyi almakla derecat kaybetmez. Bu hediyeyi almakla derecat kazanmaz da. Ama o hayrın, faydanın, kendisine sağlanan faydanın, verilen hediyenin huzurunu yaşar, memnuniyetini yaşar. Öyleyse hüzün, kişilere verdiğiniz keder, zulmün neticesidir. Kişilere verdiğiniz sevinç, onlara yaptığınız hayrın, bir adı da hayırdır yaptığınız bir hizmetin, o kişiye aldığınız bir hediyenin. Buradaki hayır, derecat kazanma ve kaybetme istikametinde değil, kişiyi sevindirme istikametinde kullanılıyor. İnsana girmiş durumdadır. Ama biz ona konularımızda karmaşa vücuda getirmesin diye fayda diyelim. Yarar diyelim. O kişinin hoşuna giden bir husus. İyilik diyelim. Bunlar davranış biçimlerinin adı, karşı tarafa mutluluk veriyor. Memnuniyet veriyor. Onun memnun olmasını sağlıyor. Bir iyilik ediyorsunuz bir kişiye. Onu memnun eden bir davranış biçimi. Böyle bir olayda o iyiliği alan, kendisine iyilik yapılan kişinin derecat kaybetmesi veya kazanması söz konusu değildir. Burada iyiliği zulmün karşılığı olarak kullanıyoruz. Zulüm zalime mutlaka derecat kaybettirir, mazluma mutlaka derecat kazandırır. İyilik, zulmün karşılığı olan işlem, o faydayı sağlayan, iyiliği yapan kişiye derecat kazandırır. İyiliği yaşayan, faydadan istifade eden kişiye derecat kazandırmaz da kaybettirmez de. Öyleyse zulümle onun karşıtı farklı sonuçlar doğuruyor. Zulümle hayrı incelediğiniz zaman zulüm size derecat kazandırıp kaybettiren olaylardır. Kim zalimse, zulmetmişse o mutlaka derecat kaybeder. Kim de hayır işlemişse, zulmün karşısını işlemişse o kişi mutlaka derecat kazanır. Zulüm de, onun zıttı olan iyilik de iki aksiyonun adıdır. Birisi derecat kaybettirir, birisi derecat kazandırır. Aksiyoner olan fiilin sahibi için zulüm ve iyilik iki ayrı safayı mutlaka gerçekleştirir. Yani zulüm yaptığı zaman kişi derecat kaybeder, iyilik yaptığı zaman mutlaka derecat kazanır. Ama bu zulmün ve iyiliğin ulaştığı kişiler zulümde mutlaka karşı tarafı üzer. İyilikte de mutlaka karşı tarafta bir hoşnutluk, rıza oluşturur. Bir sevinç, bir memnuniyet oluşturur. Öyleyse aksiyon açısından, fiil açısından zulüm yapan kişi derecat kaybeder, fayda sağlayan kişi, iyilik yapan kişi derecat kazanır. Şimdi bunların karşı tarafa ulaştığı andaki durumlarına beraberce bakalım. Zulmettiğiniz kişi, siz derecat kaybedersiniz, kul hakkı doğduğu için kaybettiğiniz dereceyi o kişi kazanır. Kim kime zulmederse, zulüm gören mazlum mutlaka derecat kazanır. Ama zulmün üzerinde vücut bulduğu kişi, kendisine zulmeden kişi, kul hakkı doğduğu için derecat kazanırken, kendisine iyilik eden, iyilik edilen kişi ayrı bir fiille karşılaşmıştır. Kendisini sevindiren bir fiille karşılaşmıştır. Ama derecat kaybetmez. Öyleyse zulüm ve hayır, biri derecat kazandıran, fiili işleyen açısından zalime mutlaka derecat kaybettiren, fayda sağlayan da mutlaka derecat kazandıran bir özellik taşır. Ama fiillerin ulaştığı karşı taraf, fiillerin tesir ettiği insanlarda zulüm hüzün yaratır, iyilik memnuniyet vücuda getirir. Ama zulüm sebebiyle kendisine zulüm ulaşan mazlum hüzne kapılır ama derecat kazanır. Kendisine onun memnun olacağı bir fiil tatbik edilen bir kişi, bir fayda, kendisine bir fayda sağlanan bir kişi, bir menfaat sağlanan bir kişi, bir iyilikle karşılaşan bir kişi bundan memnuniyet duyar ama derecat kaybetmez veya kazanmaz. Öyleyse fiillerin sahipleriyle, faille, kendisine karşı fiil ilka edilenler, mef'uller aynı standartlarda değildir derecat açısından. Öyleyse kul hakkı deyince Allah Teala neyi kastediyor? Birisi bir başkasına bir zulüm yaptığı zaman derecat kaybeder ve zulüm yapılan kişi, o fiil kendisine ulaşan zulüm yapılan kişi, mef'ul, kendisine bir fiille zarar verilen kişi

İlka edildiği kişiye gelelim. Kendisine bir hediye verilmiştir. Onu memnun eden bir davranış biçimi oluşmuştur. Bu kişi bundan memnun olmuştur. Ama bu fiil kendisine ulaştı diye derecat kaybetmesi veya derecat kazanması söz konusu olmamıştır. Buna karşılık bu memnuniyet verici fiili işleyen kişi mutlaka derecat kazanır. Yani hayır işlemiş olur. Öyleyse bunların ışığı altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini beraberce inceleyelim. Ne diyordu? Nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü o hak taşır. Onun nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bunun basit anlamı halk arasında nefsimiz eğer bir şeyi canı çekmişse onu ona verin ki nefsinizi üzmeyin. Nefsiniz içki içmek istiyor. Bu düşüncenin sahiplerine göre nefsinize onu vereceksiniz ki nefsiniz sizin üzerinizde hak sahibi, üzülmesin nefsiniz. Bir hırsızın nefsi hırsızlık yapmak ister. Eğer böyle algılıyorsanız hadis-i şerifi, o zaman nefsinizin istediği istikamette onun hırsızlık yapmasına müsaade etmeniz gerekir. Ama olay böyle değil. Çünkü nefsinizin istediğini verin demiyor. Nefsinize zulmetmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte insanlarda zulüm. Onun istediği şeyi ona vermemek veya yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, zulmün işareti bunlar değildir. Zulüm yapanın kesin işareti derecat kaybetmesidir. Öyleyse kim nefsine zulmedendir? Nefsinin talepleri istikametinde onun istediği şeyi yapmayan değil, onun istemediği şeyi ona yaptıran değil, o yapılan fiil sebebiyle derecat kaybeden kişidir. Öyleyse zulüm bir müessesedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu müessesenin alameti farikası, başka fiillerden onu ayıran farklılığı, bu fiilin derecat kaybettirmesidir. Zulüm, derecat kaybettiren, size derecat kaybettiren bütün fiiller, sizin tarafınızdan yapılmış zulümleri ifade eder. Eğer Allah'la siz varsanız, bu sizin kendi zatınıza karşı yaptığınız bir zulümdür. Eğer başka insanlar varsa onları üzecek bir davranışta bulmuşsanız o zaman başkalarına zulmettiniz demektir. Ama neticede derece kaybedeceğiniz için aynı zamanda kendinize de zulmettiniz demektir. Başkasına zulmeden kişi mutlaka aynı zamanda kendisine de zulmeder. Çünkü her yaptığı zulüm mutlaka derece kaybıyla notlanacaktır. Her derece kaybı o kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse nefsimiz içki içmek istiyor. Alkollü içki almak istiyor. Ona Allah'ın yasak etmesine rağmen bu imkanı tanıdığımız zaman nefsimiz bundan hoşlanacak. Bu içkiyi içelim dediğiniz zaman
içkiyi

İçtiğiniz an derecat kaybedersiniz. Nefsinizin istediği şeyi yaptınız. Ama bu nefsinize zulmetmek oldu. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istedi. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin istemesine rağmen ona işletmezseniz, o zaman yaptığınız fiilin adı riyazet olur. Ve Allah'ın makbul bir fiilidir. Ne zaman nefsiniz Allah'ın bir emrini yerine getirmiyorsa, onunla savaş ederek, cihat vererek o fiili ona zorla işletmeniz, zor kullanarak işletmeniz, iradenizin devreye girmesiyle, nefsinizin yenik düşmesi ve talep etmesine rağmen aksini aklınızın emriyle fizik vücudunuzun vücuda getirmesi, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsinize zorla yaptırmanız, bunun da adı mücahededir. Ve velayetin iki temel olgunlaştırıcı meyvesi. Birisi riyazet, birisi mücahede. İkisinde de nefsinizin karşısındasınız. Meselenin bir adım daha derinine girelim. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle mücehhezdir. Öfke, kin, kıskançlık, zulüm, düşmanlık, nefret, kin. Bu faktörler nefsinizin afetleridir. Ve nefsiniz, afetlerle dolu olan nefsiniz, şeytanın da bu afetlere tesir etmesi, onları azdırması dolayısıyla mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek isteyecektir. Bunu isteyecektir nefsiniz. Burada iki tane alternatif var. Ya nefsinizin istediği Allah'ın yasak ettiği o fiili işleyeceksiniz, nefsinizin dediğini yapacaksınız, o olayda şeytana yenik düşeceksiniz ve derecat kaybedeceksiniz. Nefsiniz istediğine ulaştı, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledi, çünkü şeytan ve nefsinizin afetleri onu istiyordu, siz de yeşil ışık yaktınız, müsaade ettiniz ki o fiili işlesin. İşledi. İşlediği zaman ne olur? Derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz an nefsinize zulmedersiniz. Öyleyse nefsiniz daima Allah'ın yasak kıldığı fiilleri işlemeye çalışacaktır. Onu hoşnut etmek için, nefsimin talebini yerine getireyim diye hareket ederseniz, Allah'ın yasak ettiği o fiili işlerseniz, nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü bu mutlaka derecat kaybıyla noktalanır. Öyleyse, nefsinize zulmetmeyin emri var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allah'ın da emri o. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek ister de siz ona müsaade ederseniz, o zaman nefsinize zulmedersiniz. Oysaki görüntü nasıl? Nefsinize müsaade ettiğinize göre nefsiniz memnun hayatından. Öyleyse ona zulmetmiş olmuyorsunuz.
Oysa ki sizinle nefsiniz arasındaki ilişkilerde nefsinize zulmetmeniz kaybettiğiniz derecelerle kaim. Öyleyse nefsiniz sizi temsil ediyor. Derece kaybeden bir olay, nefsinizin talebi olan bir olay, derece kaybetmeye yönelikse ve siz bunu uygun karşılayıp da nefsinize bunu yaptırıyorsanız, bunu yapmasına nefsinizin müsaade ediyorsanız, o olayı vücuda getiriyorsanız, nefsinizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesine müsaade ediyorsanız, o zaman derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz anda da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Öyleyse dikkat edin olaylar arasındaki farka. Sizin nefsinizin bir afeti dolayısıyla başka birisine yaptığınız bir kötülük, o kişiyi, mef'ulü, kendisine fiille saldırılan kişiyi, fiilin üzerinde teşekkül ettiği kişiyi mutlaka üzersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili kime işlerseniz, mesela bir kişinin kalbini kırmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Bunu yaptığınız an o kişi bundan huzursuz olur. Üzülür. Bu olay vücuda geldiği an siz derecat kaybedersiniz. Nefsiniz bundan hoşlanmıştır. İstediği şey, şeytanla beraber nefsinizin istediği şey, o kişiye hakaret etmektir, belki onu dövmektir. O kişiye bir kötülük etmektir. Nefsinizin istediği şeyi yaptığınız zaman, nefsinizin o afeti ve şeytan buna sevinirler. Ama fiilin işlendiği kişi bundan üzüntü duyar. İşte nefsinize zulmettiniz, nefsinizin sevilmesine rağmen. Önemli olan fiilin işlendiği alanda fiilin ulaştığı kişinin duyduğu his. Zulüm ediyorsanız mutlaka üzülecektir kişi. Başka birinin bir hakkı, hakkı olan şeyi elde etmesine mani oldunuz, onun hakkını siz gasp ettiniz. Bir haksız fiil işlediniz o kişiye karşı. Nefsiniz, siz para kazandığınız için memnun. Ama hakkını aldığınız kişi, hakkı haleldar olan bir kişi, üzgün. Ona zulmettiniz, zulmün neticesi o kişi üzüldü, derecat kaybettiniz. Ona zulmettiniz, kişiyi üzdünüz ve derecat kaybettiniz, kendinize de zulmettiniz. Öyleyse eğer sadece kendimizden bahsediyorsak, başkası yoksa, zulmün işareti bizim üzüntü duymamız veya sevinç duymamız olamaz. Sadece biz varsak, zulmün işareti derecat kaybetmemizdir. Ne zaman derecat kaybeden bir işlev yapmışsak, Allah ile bizim aramızdaki bir olay. Emir vermiş Allah Teala, namaz kılacağız. Emir vermiş, oruç tutacağız. Emir vermiş, zekat vereceğiz. Bunları yapmıyorsak, bunları yapmadığımız zaman derecat kaybederiz. Ve zulüm nefsimizin afetlerinin talebine uymaktır. Öyleyse
nefsinize zulmetmeyiniz. Onun üzerinizde hakkı vardır ifadesi. İlk bakışta nefsiniz ne isterse ona verin istikametinde bir mananın sahibi gibi görünür. Ama konunun derununa girdiğiniz zaman göreceksiniz ki nefsinize zulmetmeniz nefsinizin afetlerinin herhangi bir talebini yerine getirmeniz de mümkündür. Nefsinizin afeti, Allah'ın emri ise onu mutlaka yapmamak ister. Onu kabul ederseniz, yani Allah'ın emrini nefsiniz öyle istiyor diye yerine getirmezseniz, o takdirde kendinize zulmetmiş olursunuz. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak ister. Ne zaman nefsinize bu imkanı verirseniz, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, o zaman gene derecat kaybedersiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olursunuz. Nefsinize zulüm ister emirler cephesinde olsun, ister nehiler, yani yasaklar cephesinde olsun, Allah'ın emrine itaatsizlik veya nehyettiği bir şeyin Allah'ın nehyetmesine rağmen yapılması, her ikisi de nefsinizin afetlerine uymanızdır. Nefsinizin afetlerine ister emirler cephesinde, ister nehiler cephesinde uyun, her ikisinde de zulmetmiş olursunuz nefsinize, derecat kaybedersiniz. Öyleyse insanların ilk etapta düşündükleri nefsinize zulmetmeyin, o sizin üzerinizde hak sahibidir sözü, benim nefsim sigara içmek istiyor, benim nefsim içki içmek istiyor, bir başkasının nefsi beyaz deyip kullanmak istiyor. Nefsler bunları istiyor diye insanlar nefslerinin afetlerine evet derlerse, o afetlerin gerçekleşmesine sebebiyet verirlerse, o zaman sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, sadece nefsinize zulmedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi nefsinizin afetlerinin talebine rağmen yapmamayı başarırsanız, yasağı ne zaman işlememeyi başarırsanız, gene derecat kazanırsınız. Hem Allah'ın emrinin yerine getirilmesi size derecat kazandırır, hem de yasak ettiği bir fiile o fiilin işlenmesini şeytan sizin karşınıza çıkardığı halde gerçekleştirebilirseniz, o zaman bundan başarı kazanırsınız. Sonuca ulaşırsınız. Derecat kazanırsınız. Her ikisinde de zulüm işlememiş olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün emirlerini gözünüz önünde getirin. Hangi emrine karşı çıktıysanız, çıktığınız anda, o emri yerine getirmediğiniz anda derecat mutlaka kaybedersiniz. Ve nefsinize, yani kendinize zulmetmiş olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin afetleri istiyor diye, aman nefsim üzülmesin, ben bunu gerçekleştireyim diye işlerseniz eğer, yine derecat kaybetmiş ve nefsinize zulmetmiş olursunuz.
İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse hayır ve şer, bize derecat kazandıran hayır, derecat kaybettiren şer işlemleri ifade ederse, nefsinize zulmetmek size derecat kaybettiren emirler ve yasaklar cephesindeki işlemleri yapmanızdır. O zaman nefsinize zulmedersiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmadığınız an, yasak ettiği bir şeyi işlediğiniz an, her ikisi de nefsinizin afetlerinin hoşuna gitmesine rağmen, bundan memnuniyet duymanıza rağmen, her ikisi de negatif sonuca ulaşır. Her ikisi de zulümdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söze dikkat edin. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz diyor. Allah Teala onun için ne diyor? O kendiliğinden konuşmaz diyor. Yani biz ne konuşturursak onu söyler diyor. O sözün en güzelini, aslen olanını söyler diyor. Yani bizim söylettiğimizi söyler diyor. O kendiliğinden bir şey yapmaz diyor. Biz ona ne yaptırırsak onu yapar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği böyle bir dizayna baktığımız zaman zulüm müessesesi insanlığı dejenerasyona götüren, yozlaşmaya götüren bir müessesedir. Fiilin ulaştığı ve tesir ettiği kişide bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir hüzün, bir üzüntü yaratan bütün olaylar o kişiye karşı zulmettiğinizi gösterir. Bunlar zulmün neticeleridir. Zulüm ulaştığı kişide huzursuzluk oluşturan bir fiildir. Onu üzdüğünüz için, ona hüzün verdiğiniz için Allah Teala sizi cezalandırıyor, size derecat kaybettiriyor. Öyleyse birçok insan ben Allah'a inanıyorum, ibadet ediyorum, tasavvuftayım, her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyorum ama başka insanlar bana zulmediyor. Allah neden onlara müsaade ediyor diye bize soruyorlar. Allah Teala onlara müsaade ediyor. Sizin üzülmeniz için değil, onların yaptığı zulüm sebebiyle derecat kazanmanız için. Allah'ın dilerse zulmü önlemesi Allah-u Teala'nın iradesi tahtında, iradesi altında, iradesinin içinde. Dileseydi hiç kimsenin kimseye zulüm yapmasına müsaade etmezdi. Ama müsaade ediyor. Neden? Çünkü zulüm gören derecat kazanıyor. Önemli mi? Son derece önemli. Şu dünyada sevgili kardeşlerim 100 sene yaşadığınızı düşünün. Olmaz ama oldu diyelim. 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünyadaki hayatınız 200 senenin sonunda mutlaka bitecektir. Bu dünya hayatında kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler
çıkarıldıktan sonra kalan netice pozitifse, yani kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden daha çoksa, gideceğiniz yer trilyonlarca yıl kalmak üzere Allah'ın cennetidir. Sonsuz bir mutluluk orada sizi bekliyor. Ne karşılığı? Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması karşılığı. Aksi, kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan fazla olursa, o zaman da cehenneme gideceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Sonsuz bir süre. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, yani Allah Teala onları ve sizi enerji haline getirinceye kadar, getireceği güne kadar. Öyleyse şu dünyada yaşadığınız şu 200 sene var ya, 200 sene yaşadığınızı kabul edelim. O süreç içerisinde ne kadar derecat kazanırsanız sizin için önemli. Çünkü kazandığınız dereceler fazla olduğu takdirde sonsuz hayatı, cennette yaşayacaksınız. Öyleyse derecat kazanmak önemli bir faktör. Bunun için Allah Teala dilese başka insanların size zulmetmesine mani olur. Mani olmuyorsa o zaman biliniz ki Allah Teala size yapılan zulüm sebebiyle o kişinin derecat kaybetmesi mukabilinde Allah Teala sizin derecat kazanmanızı istiyor. Bunun için size zulmedilmesine müsaade ediyor. Başka muradı var mı? Elbette var. Zalimlerin sonsuza kadar cezalandırılacağı yer cehennemdir. Cezalandırılanlar zalimlerdir. Yani kendilerine zulümleri, kendilerine hayırlarından fazla olanlardır. Öyleyse onları da zulüm yapmaları için müsaade ediyor Allah Teala ki yaptıkları zulüm karşılığında onlar ebediyen cehennemde kalacaklar. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala sizin derecat kazanmanıza, zalimlerin derecat kaybetmesine müsaade ediyor böyle bir olayda. Onun ötesinde bir muradı daha var. Hangi olay sizi üzerse, nefsinizin hangi afetinden kaynaklandığını inceleyeceksiniz. Allah Teala'nın size yapılan zulümlere müsaade etmesi, bu incelemeyi yapabilmenizi sağlamak için aynı zamanda. Ne olacak? İncelemeyi yaptığınızda sizi üzen başkalarının zulümlerinin neler olduğunu gördüğünüz zaman o hüznü bertaraf edecek olan Allah'ın esmalarından bir tanesini çekmeye başlayacaksınız. Ne zaman size zulmedilirse o zulüm sizi o noktadan sonra yavaş yavaş daha az üzmeye başlayacak. Daimi zikreye ulaştığınız zamansa artık üzerinizde hiçbir zulmün hiçbir etkisi kalmayacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben Allah'ın yolundayım, tasavvuftayım da görevlerimi de yerine getiriyorum. Allah Teala neden başka insanların bana zulmetmesine müsaade ediyor tarzında bir sual? Mantıklı bir sual değil. Allah Teala'nın müsaade etmesi sizin lehinize, şu dünyada yaşayacağınız 200 seneye mukabil kıyametten sonra Allah'ın cennetinde belki 200 katrilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Ve şu dünyada geçireceğiniz bu zaman parçası içinde salt kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olacağı için. Öyleyse Allah-u Teala size derecat kazandıran olayları oluşması konusunda müsaade ederek oluşturuyor. Müsaade etmese o olay oluşamaz. Müsaade ediyorsa sizin derecat kaybetmenize, derecat kazanmanıza sebebiyet veriyor. Zalimin derecat kaybetmesine sebebiyet veriyor. Onların da zalimler de nefslerinin
tesir altında şeytanla işbirliği yapanların da negatif derecelerini arttırıyor. O insanların kalbinde hayır görmediği için Allah-u Teala onların gidecekleri yer cehennem, onlara dünya hayatında o istikamette zulüm yapmalarına müsaade ediyor ki kaybettikleri derecelerle onlar da, yani Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişiler de cehenneme ulaşacaklar. Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kalplerinde hayır görmediği kişiler, zulüm yapanlar her zaman onlardır. Allah'ın dostları da bazen zulüm yaparlar. Birçoklarının da farkına varmazlar. Kendilerine zulüm yaptıklarının. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki zulüm müessesesi size bir zulme uğradığınız zaman derecat kazandıran bir müessesedir. Zulüm yaptığınız zaman derecat kaybettiren bir müessesedir. Allah katında birbirine eşit olan iki kişi oluşmaz. Her saniye herkes derecat ya kaybetmektedir ya da kazanmaktadır. Bir saniye sonra kişilerin derecesi, herhangi bir saniye birbirine eşit oldu diyelim iki kişinin derecesi, bir saniye sonra farklılaşma mutlaka oluşacaktır. Devamlı olarak hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Öyleyse zulüm müessesesine dikkatle bakın. Aslında ayıraç, Furkan elinizde. Allah'ın emirleri var. Emirleri yerine getireceksiniz. Getirdiğiniz sürece ne kendinize ne başkalarına zulmetmiş olmazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Onları işlemediğiniz sürece ne kendinize ne başkalarına zulmetmiş olmazsınız. Öyleyse zulmeden kişi her şeyden evvel kendisine zulmetmiştir. Birçok insan kendisinin bir amel defteri olduğunu, yani hayatının üç boyutlu olarak filme çekildiğini, her saniyesinde bu hayatının derecat kaybettiğini veya kazandığını bilmez. Bunlar onun için değerli sonuçlar değillerdir. Şu dünya hayatı onun gözlerini boyamış ve bağlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlardan her kim başkalarına zulmediyorsa mutlaka aynı zamanda kendisine zulmediyor. Hangi insan ne zaman nefsinin bir afetine yenik düşmüşse, nefsinin afetlerinin hoşlandığı şeyleri gerçekleştirmişse, Allah'a yasak etmesine rağmen, nefsinin hoşlandığı şeyi gerçekleştirmişse, Allah'a emretmesine rağmen, onu emri yerine getirmeyerek her ikisinde de o kişi kendisine zulmetmiştir. Öyleyse zulmetmemek cennet hayatınızın teminatıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizlerle olmasını dileyerek, hem cennet saadetinin
sonsuz bir cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Selam kelamdan evveldir. Kelam biliyorsunuz, kelime de aynı kökten gelir. Konuşmak, dil, kelime, kelam etmek, kelimeler söylemek, yani konuşmak demek. Öyleyse biz selam ile yola çıktık. Evvela besmele. Ve işte hep beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, falancı konuyu, feşmeken konuyu değil, gönlümüzün istediğini sizlere anlatmak üzere buradayız bu akşam. Kod numarası yok. Sadece sohbet var. Allah'ın bir güzelliğini, Allah ile ilgili bir güzelliği birlikte yaşamak üzere o, sizler ve bizler bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ola ki bir takım insanlar bizi sevmezler. Olabilir. Onları biz şu anda hiç düşünmeyeceğiz. Üzülmeyin. Bir gün adalet mutlaka yerini bulacaktır. Şimdi biz bize can cana, gönül gönüle ondan bahsedeceğiz. Allah'tan, mutluluktan. Allah'ı hatırladığınız zaman öyle bir dizayn içine gireceğiniz bir gün gelecek ki mutluluğu da onunla beraber hatırlayacaksınız. O benimle ya diyeceksiniz. Dünyanın bütün sıkıntıları üst üste gelse vız gelir. Neye istinaden söyleyeceksiniz bunu? Bakınız ne diyor Allah Teala. Bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim diyor. Onları yenerim diyor. Onlara da bir şeyler söylemiş. Eğer benim düşmanımsanız diyor. Bütün dünya sizin dostunuz olsa, sizinle beraber olsa gene ben hepinizi yenerim diyor Allah Teala. Öyleyse neden en kuvvetlidir Allah-u Teala'nın dostları? Kuvvetli oldukları için mi? Yok. En kuvvetli onlarla beraber onların safında olduğu için. Kuvvetleri hiç anlaşılmaz. Ta ki Allah'ın bir günü gelir, o zaman ancak anlarlar neyin ne olduğunu. Her şeyi kaybettikleri zaman orada kıyamet gününde neden acaba biz o güzel sözlere inanmamışız, şeytana kul olmuşuz ve buraya cehenneme gelmişiz demek mecburiyetindeler. İşte bütün gönlümüzde ne kadar çok isterdik onların da, hamdolsun ki Allah bizi doğru yola ulaştırdı demelerim. Sevgili kardeşlerim, eğer yoldaysanız bileceksiniz ki bir gün herkes dostunuz olacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Ama size göre onların hepsi dostunuz olacak. Onları da seveceksiniz. Düşmanlarınızı. Hatta sizi öldürmeye çalıştıklarını bilseniz bile onları da seveceksiniz. Çünkü o zaman kalbiniz müzeyyen olacak. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, burası sizin için düşmanlığın bittiği yerdir. Siz artık kimseye düşman değilsiniz. Ama bu aşamada henüz o size düşmanlık edenleri düşmanlıktan sildiniz. Kalbiniz müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar, kalbinizce dostluğa kabul edilmeyen o insanlar adım adım dost olacaklar size. Onları da seveceksiniz. Onları da sevdiklerinizin arasına alacaksınız. İşte bir insanın kalbinin müzeyyen olması bu demek. Allah'ın nurları kalbinizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki bu dizaynı yerli yerine oturttuğunuz zaman bakarsınız ki herkesi sevmeye başlamışsınız. Onları düşmanlıktan çoktan silmişsiniz. Ama başlangıçta o düşmanlıktan sildiğiniz insanları artık sizin için düşman kabul edilmeyen o insanları henüz sevmek noktasında değilsiniz. Nefsinizin kalbi daimi zikirle bütün afetlerden kurtulduğu an henüz sevgi gelip size yerleşmemiştir düşmanlarınız için. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere gideceksiniz. Orada karanlık yok. Orada gece yok. Orada sadece nur var. Orada nefret yok. Nefretin sıfırlandığı yerde de değilsiniz. Sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşadığınız yerdesiniz. Nefret etmeniz şöyle dursun, sevgisizlik sizin işiniz artık değildir. Öyleyse ne diyordu Yunus? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Terviş gönülsüz gerek. Kalbine işaret ediyor. Öyleyse bu kadar kısa, bu kadar öz kim anlatabilir bunu? O sözleri Yunus'un kendinden mi söylediğini zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah'tan. Öylesine güzel ki, öylesine manalı ki, her şeyi Allah Teala güzellerden en güzel olarak dizayn etmiş. Biz mi? Biz insanlar mı? Bize verilen o nefs sebebiyle her şeyi, bütün beyazları siyah yapmışız. Ufkumuzu karartmışız. Herkes söylediklerimizi anlayamaz. Kalp temizliği insanlarda yeşermedikçe, meyvelerini vermedikçe, afetler yok olmadıkça kalplerinden, bu sözler bir masal gibi, bir nini gibi gelir onlara. Ve sözlerimizi dinlerken uyuyakalırlar. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. İrşad makamını herhangi bir insandan, adamdan, rücalden ayırt edemezler. kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının anlattıklarını anlayamazlar, manasına varamazlar. Manasına varamadıkları için irşad makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeleri imkansızdır. Kalplerinde de ekinnet vardır. Eğer işitebilselerdi, manaya varabilselerdi, kalplerine indireceklerdi irşad makamının söylediklerini. Sonra eğer kalplerindeki ekinneti Allah-u Teala almış da yerine ifat koymuş olsaydı idrak edeceklerdi. İşte onlar işitenler, onlar idrak edenler, onlar Allah'ın sevgilileri olacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer onu tanırsanız, hakkını verebilirseniz, bu dünyaya nefret etmeye değil, sevmeye geldiniz. Sevilmeye geldiniz. Kavga için değil, barış için geldiniz. Ancak sizi zorla kavgaya sürükledikleri zaman kavga etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Yoksa Allah-u Teala'nın emri hiçbir zaman savaş değildir. O barıştan yanadır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Sükunet, uyuşma, sulh, kavganın, savaşın, dövüşün, didişmenin bittiği yer. Orada mutluluk var. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde, gene mutlusunuz. Üç alemde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali, huzur hali. Kavganın bittiği yerdesiniz. Nefsin afetlerinin yok olduğu yerdesiniz. Sözlerimizi en çok anlayanlar onlardır. Yıldırım Beyazıt devrindeyiz. Ulu caminin açılışı yapılacak. Perşembe gününün akşamı. Yıldırım Beyazıt damadı Emir Sultan Hazretlerine açılışı yapmasını emrediyor. Emir Sultan Hazretleri ferman padişahımın deyip çıkıyor minbere, sözüne başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sonra da şöyle söylüyor. Bu caminin açış konuşmasını yapmak üzere padişah efendimiz beni vazifeli kıldılar. Ama yukarısı öyle söylemiyor. Ben vazifeli değilmişim. Vazifeli olan Somuncu Baba'ymış. ve Allah-u Teala Somuncu Baba'yı buraya, benim yerime, ait olduğu yere çağırıyor. Biz buraya layık değiliz diyor. Sevgili kardeşlerim, Somuncu Baba sükunetle, edeple minbere çıkıyor. Aynı konuyu daha üst boyutlara çıkarak 3 defa anlatıyor. Birincisini diyor, hepiniz anladınız. İkincisini has anladı diyor. Üçüncüsünü de diyor, hasül havas anladı. Allah-u Teala'nın evliyası olmadan evvel tam 21 basamak çıkılır. Evliya olduğunuz andan itibaren önünüzde 7 tane makam vardır. Daimi zikre ulaşıncaya kadar ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Allah'ın evliyasısınız. İşte burası avamı havastan ayıran bir yer. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o veli olur. Türkçe ifadeyle ermiş olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nasıl? Ruhu tabi olduğu an vücudunu terk etmiş, Allah'a doğru, kendisine sığınak olacak olan Allah'a doğru yola çıkmış. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre. Sonra da sığınağa, meaba ulaşmış. Meaba sığınmış. Ne diyordu Allah-u Teala? Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Öyleyse davet hepinize. Meaba davet ediyor Allah-u Teala. Sığınağa. Ruhunuzun size geldiği yer Allah'ın zatı. Döneceği yer Allah'ın zatı. İşte o dönüş yeri Allah'ın zatıdır. وَالَّذ۪ينَ صَبْرِ اِبْتِغَاءَ وَچَرَبِّهُمْ buyuruyor Allah-u Teala Rahat 22'de. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah'ın zatı veçi. Şu Allah'ın zatına ulaşma var ya, onu inkar etmek sevdasında olanlar, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde Allah'ın veçi ifadesini Allah'ın rızası olarak değiştirmişler. Türkçe'ye çevirmişler. Hiçbir lügat kitabında veç kelimesinin rıza anlamına geldiğini bulamazsınız. Dünyadaki bütün ansiklopedileri karıştırsanız böyle bir cambazlığı yapamazsınız. Veç yüz demek. Veç zat demek. Ama hiçbir zaman rıza kelimesiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Ama saklamak gereğini duyanlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, hayattayken insanın ruhunu Allah'a göndermesini saklamak mecburiyetini duyanlar, onlar çıkardıkları Kur'an-ı Kerim meallerini, ki bunların sayısı 23 tane, hepsinde aynı süsleme sanatıyla süslemişler. ve Allah'ın veçini, Allah'ın zatını, Allah'ın rızası yapmışlar. Yapsınlar. Madem ki öyle istiyorlar, gönülleri öyle istiyor, öyle yapsın. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz, sizler, biz ve Allah, bizler bir arada olalım. Aramıza başkalarını karıştırmayalım. Kim bizi canı gönülden dinliyorsa şu anda, onunla beraberiz. Onlar sözlerimizi anlayanlardır. Çünkü kalpleriyle dinliyorlar. Allah Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap verilenler diyor, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları için diyor onların kalplerine ihfat koyduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aramızda öyle bir sevgi bağı var ki, dünyadaki bütün şer kuvvetler bir araya gelse, hepsinin toplamı da o sevgiyi söküp alamazlar. O Allah için çarpan yüreklerinizden. Kimin kalbinde Allah iman kelimesini yazmışsa, kimin kalbinde iman kelimesi varsa, o kişi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevmeyi öğrenecek olandır. Sevmek her bir devrede üstün olan yapıyı ifade eder. Sevmek her zaman nefret etmeye galiptir. Sevgi, nefretin zıttı ve onun galibidir. Nefretle sevgi ta Adem Aleyhisselam zamanında karşılaştı. Habil'le Kabil. Kabil kardeşini öldürdü, katil oldu. Kardeşinin sözlerine dikkat ettiniz mi Habil'in? Diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder, kabul edeceği şeyi. Sen Allah'ın yolunu kabul etmedin. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana beni öldüreceksin diye elimi uzatıp seni yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetin hiçbir zaman sahibi olmam diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgiyi görebiliyor musunuz? Kardeşinin kendisini öldüreceğini biliyor. Allah Teala söylüyor Kabil'e, Habil'e. Ve bu sevgi yumağı, sevgi hanesi, bu hale, bu nur, bu için için yanan meşale onun kalbini öyle bir toparlamış ki, güzele döndürmüş ki arada nefrete yer yok. Kendisini öldüreceği kesin olan kardeşine diyor ki ben sana beni öldüreceksin diye elimi kaldıracak değilim. Öyleyse

Öldüğünüz zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Berzah aleminde kıyamete kadar geçen devreyi, kıyametten sonra da sonsuz hayatınızı yaşamak üzere hayatınız devam edecek. Öyleyse şu dünyada geçireceğiniz en uzun ömür sizin olsun, 200 yıl. Mukayese edilebilir mi? 200 katrilyon yılla sonsuzla 200 yıl. Ömür denilen şey çabucak geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün bakıyorsunuz ki yıllar geçmiş. Ama ta yeni başınızdaymış gibi çocukluğunuz, ilkokula gidişiniz, çocukluk arkadaşlarınız. Yaşlandıkça hepsinin yollarının bir bir ayrıldığını göreceksiniz. Sizinle beraber olanlar sadece Allah'ı sevenler olmuş. Bir belli yaşa geldiğiniz zaman bir de bakacaksınız ki sizinle aynı yıllarda doğmuş olanların çok büyük bir kısmı bu dünyadan ayrılmışlar. Ya ölmeden evvel ölmeyi, yani nefs-i mekanını yaşadıysanız, o zaman ölümün ötesine geçmiş olacaksınız. Ölüm günü de nefsiniz fizik vücudundan ayrılacak ve fizik vücudunuzu takip edecek. Ondan kopmamış olacak. Ta ölümden 3 gün sonra kordon kurumaya başlar ve nihayet kopar. Ama 40 gün nefsiniz sizinle beraber kalır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyayı ya hüzünlü bir dünya olarak yaşarsınız. Her şey size sıkıntı verir. Her şey sizi üzer. Mutluluğu yaşamadan, yaşayamadan şu dünyadan göçüp gidersiniz. Kendinize yazık edenlerden olursunuz.

Oysa ki Allah-u Teala hiçbir şeyi tesadüfen vücuda getirmez. Abesle iştigal etmem diyor. Eğer sizi yarattıysa bu dünyaya lazım olduğunuz için varsınız. Eğer mutlu değilseniz bunun sebebi sadece size düşenleri yapmadığınızdır. Eğer yapmış olsaydınız mutsuz olmayacaktınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu anda beni dinleyenlerden her kim mutsuz ise o bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yoktur. Ama ya mutlular? O kardeşlerime buradan bakıyorum. O mutlu kardeşlerime daim zikre ulaşmayıp da ulaşmadığı halde mutlu olanlara hep yüzü gülenlere en çok hizmet edenlere onlar aranızda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlerle beraber hiç düşünmüyor musunuz? Neden onlar mutlu da biz mutsuzuz diye? Sadece nefslerindeki temizliği onlar devam

trenler. Hayır, aynı ulaştıkları için değil, ulaşmamışlar daha. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah için hizmet yatıyor. Hizmeti para için yapan insanlar vardır. Hizmeti gösteriş için yapan insanlar vardır. Ama hizmeti aşkla yapan insanlar da vardır. İşte o Allah aşkıyla işe sarılanlar, Allah aşkıyla hayatı yaşayanlar, onlar kendilerini nefslerine değil, başkalarına adayanlar, Allah için hizmet edenler, arabayı çeken atlar. Ama mutlular. Acaba farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiç kimse onlardan bir şey istemezken onlar Allah yolunda hizmete atılırlar. Hiç kimse onların düşmanı değildir. Herkese güler yüzle davranırlar. Yaptıklarını Allah için yaparlar. Yorulmazlar. Çünkü niyetleri halistir. Allah için çalışırlar. Her zaman mutludurlar. Allah Teala Araf suresinde bir Allah'ın emirlerini hiçe sayan azgın olan insanlardan bahsediyor. Bir de muhsinlerden bahsediyor. Onlara vereceklerini, mükafatlarını daha da arttıracağını söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde yaşayan insanların her devirde aynı standartlarda çoğu Allah'ın dostu olmak şerefine erememişlerdir. Ama azı mutlaka bunu başarmışlardır. İşte onlar her devirdeki mutluları oluştururlar. Allah yolundaki en güzel dizayn onlarındır. Onlar Allah'ın kendilerini niçin yarattığını idrak edebilmiş olanlardır. Böyle bir dizayn içerisinde yaşamışlardır. Ve Allah'a adamışlardır kendilerini. Ne zaman Allah için bir şey yaparlarsa, ki hayatları sadece Allah için bir şeyler yapmakla geçer. Dikkat edin sözlerime sevgili kardeşlerim. Başkalarına hizmeti de Allah Teala gene kendisine hizmet sayıyor.

Sadece iki türlü hayat yaşayabilirsiniz. Şu dünya hayatında mutlu olursunuz ya da mutsuz. Buradaki mutluluğunuz cennette de devam edecektir. Sonsuza kadar. Buradaki mutsuzluğunuz cehennemde de devam edecektir. Sonsuza kadar. Öyleyse Allah Teala seçimi size bırakmış. Diyor ki bu iki tane trenden birisi sizi cehenneme götürüyor, birisi cennete. Cehenneme götüren zaten dünya mutsuzluğunu da beraber yaşatır. Diğeri ise dünya saadetini beraber yaşatır. Eğer hayatınız yeterli miktarda verilmişse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların huzursuz olması için aslında çok fazla sebep yok. Ama insanlar bilmiyorlar. Eğer bu dünyada 200 sene yaşasanız bile cennet hayatı veya cehennem hayatı 200 katrilyon sene ise, ki bu asgari rakam, bunun çok daha ötesinde olduğu kesin, sonsuz bir hayattan bahsediyor Allah-u Teala. O zaman alternatiflerden bir tanesi hem şu dünya hayatını sonsuz bir saadetle geçirmek hem de cenneti sonsuza kadar en mutlu standartlarda yaşamak söz konusuysa. Ve cennet için sadece bir Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek yeterliyse, sevgili kardeşlerim, o zaman mantıklı bir mukayese yapmak söz konusu olmaz mı? İşte mutluluğun anahtarı bu mantıklı mukayeseyi yapabilmektir. Eğer mutsuzsanız bu konuda size düşeni yapmadığınız kesindir. En güzele ulaşmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en güzele. Anahtar sizde. Cennetin kapısını açacak olan anahtar, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir dilek, dilek anahtar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah anında o kişinin kalbindeki bu talebi görür, onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Mutlak olarak o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte şimdi düşünün, insanlar cennete gitmek mi? Sahabenin bile 10 tanesine cennet yazılmış. Geri kalanının gideceği yer ne yazık ki orası değil gibi. Saçma sapan bir takım iddiaların arkasında insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları çıkartalım devreden. Bu akşam bizim aramıza girememeliler. Cennette de sizin aranıza girememeli kimse. Sizi oraya götürecek olan Allah. Sizin bir tek dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı, hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Çünkü Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennete alacağını garanti etmiş. Öyleyse sonsuz bir hayat, katrilyonlarca sene, katrilyon kelimesinin kaç tane sıfır ihata ettiğini bile
Aslında çok iyi bilmiyorum. Rakamlar büyüdükçe kayboluyor insan arada. Ama sonsuzu ifade etmek için bir şeyler gerekirse işte birçok sıfırlı bir rakam düşünün. O çok sayıda sıfırlı sonsuz hayat. Böyle bir hayatı cennete geçirmek isteyen bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Tabii bu yolun başı. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi var. Yani birinci kat cennet var, ikinci kat cennet var, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennet. Yedinci cennetin içinde bir tane daha cennet var. Sekizinci oluyor orada. Sekiz cennet. Ve hepsi sizler için. En azından yedisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk burnunuzun dibinde. Göremeyenlere hep acımışımdır. Anlatmaya çalışmışımdır. En az 30 seneden beri. Aramıza hep şeytan girmiştir. Bütün güzellikleri Allah insanlar için ortaya koyduğu halde insanlar bu güzellikleri neden yaşayamazlar? Çünkü arkasında nefslerinin afetleri var. Ve o afetlere tesir edebilen bir hüviyette şeytan var, iblis var, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek ki gönül dostu olmak, can dostu olmak? Allah'ın safında olmak demekti. Kendini başka insanlara adamak demekti. İnsanlar için, onlara hizmet için var olmak demekti. Allah'ın güzelliklerini yaşamak bir dizayn ifade ediyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah sizden bir tek şey ister. Onun dışında hiçbir talebi yoktur. O tek şey sizin mutlu olmanızdır. Yapacağınız ibadetlerin Allah'a hiçbir katkısı olamaz. İbadetleriniz sizin kurtuluşunuz için, sizin mutluluğunuz için. Allah'ın sizin onun için yapacağınız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Ama sizin ihtiyacınız var. Onlarla derece kazanacaksınız. İbadetlerden özellikle zikir, sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluklara götürecek olan en kıymetli harekat unsurudur. Teşvik edici unsurdur. Motive edici bir güçtür. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ama Allah'ın size istediği şey, şu dünya hayatını size verdiğine göre, bu dünyada tutulacağınız imtihanların neticesinde cennete veya cehenneme gideceğinize göre, Allah sizden yana mı değil mi, onu ölçmek istemez misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok insana göre Allah sadece insanları cehenneme atan bir cezalandırıcı tanrıdır. Oysa ki Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben bir tek talebinizle sizi cennetime almaya hazırım. Sakın iblis sizi şaşırtmasın.
Sevgili kardeşlerim, en az 25 seneden beri bu size şimdi söylediğim şeyleri söyleriz. Ama bunca senedir söylediklerimizi kaç kişi anlamıştır? Allah Teala diyor ki, garanti ediyorum diyor cennetinizi. Sizden de sadece bir dilekte bulunmanızı istiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Diyor ki Allah Teala, bana insanlar iki defa ulaşırlar. Benim dediğimi yapan insanlar iki defa ulaşırlar. Bir, ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırırlar. İki, ölümden sonra. İşte bakınız, Bakara 45-46. Ne diyor Allah Teala? Vestaînu bis sabr ve salatı. İnneha le kebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazı, namazın adı, istihaneyi isteyin. Sizin mürşidinize ulaştıracak olan yardımı sadece Allah'tan isteyin. O yardımı isteyin Allah'tan. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, ruhlarını Allah'a münaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ne diyor Allah Teala? Onlar ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine inanırlar diyor. Öyleyse iki defa ruhun Allah'a dönüşü. Ölümden evvel sizi evliya yapar. Dünya saadetinin yarısını mutlaka sağlar. Cennet saadetini ise üçüncü katını sağlar. Sadece iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sırf bu dileği ile mutlaka cennete gidecek olanlar. Böyle bir dilekle kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti böyle bir dileği, gördü ve bildi. Bu nokta o kişinin cehennemden kurtulduğu noktadır. Ertesi günde kişi öldü. Daha kalbine iman yazılmamış. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. Allah Teala bunu bir nevi vuslat kabul eder. Yani sanki o kişi mürşidine ulaşmış da ruhu vücudundan ayrılmış. Hayattayken Allah'a doğru yola çıkmış. Ve o kişi yaşarken ruhu Allah'a ulaşmış. Yani o kişi Allah'ın evliyası olmuş gibi Allah Teala kabul eder. Aranızda Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki pek çok evliya var. Size hep aynı şeyi söyleyeceklerdir. Evliya mı dedin? Onlar yüzlerce sene evvel şu dünyada yaşamışlar. İşte bak, falanca evliyanın türbesi var orada. Bu evliyalar için o türbeler yapılmış. Onlar eskiden varmışlar. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Tabii ki sizin aranızda birçok evliya var sevgili kardeşlerim. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıran, zamanındaki bahtiyar insanlar. Öyleyse mutluluk pınarından daya daya içenler, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Evliyalığı insanlar sanki mümkün olmayan bir şeymiş gibi düşünürler.
Nasıl olacağını da kimse bilmez. Halbuki yıllardan beri bu basit hedefi anlatırız. Herkes evliya olmaya namzet olarak doğar. Kulvara insanlar eşit şartlara çıkar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın evliyası olabilir. Cennet saadeti evvela onlar tarafından elde edilir. Bir tek dilek de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar basit bir olgu. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ya dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için de diyor ki Allah Teala onları mutlaka Allah Teala kendi zatına ulaştıracak, mutlaka cennetine alacak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Öyleyse olay böyledir de neden insanlar, yani sizlerin dışındaki insanlar neden Allah'a ulaşmayı dilemezler? Hiç düşündünüz mü? Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameli olanları Allah'a ulaşmayı dileyen bu kardeşlerimi yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böyle bir dizaynda kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Madde bir, Allah sizi seviyor. Kim olursanız olun, mutlaka seviliyorsunuz. Madde iki, sizler hepiniz Allah'la diğer bütün mahlukatın arasında bir köprüsünüz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah'ın cennetini kazandınız. Allah'a ulaşmadan ölseniz de kazandınız. Ulaşarak ölseniz de kazandınız. Ulaşmadan ölürseniz, hatta mürşidinize ulaşmadan da ölürseniz, gene Allah'ın cenneti sizin. Ama birinci kata sahip olursunuz. Daha ötesi, kademe kademe, yedinci kat cennete kadar yükselir bütün insanlar için. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, böyle başlayan bir dünya mutluluğuna götüren cennet mutluluğu. Cennet mutluluğu hemen kazanılır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazanılır. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise hayat boyunca adım adım kazanılır. Ve bu dünyada hayatta kazandıkça o kadar yaşanır. Öyleyse sizden sadece mutlu olmanız isteniyor. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Her şeyi en güzel bir dizaynla oluşturabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, onun size verdiği bu sonsuz ihsanı elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların çoğu her devirde bunu ellerinin tersiyle itmişlerdir. Çünkü şeytan hiç boş durmaz.
Bilir ki eğer insanlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerlerse şeytanla beraber cehenneme gitmeyecekler. Onlar Allah'ın dostları olmak şerefine erecek. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şeytan ne yapar? Bütün gayretiyle böyle bir talepte bulunması söz konusu olabilecek olan insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu mutlaka gerçekleşmemesi lazım gelen bir şeydir İblis'e göre. Çünkü kim gerçekleştirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse ne yapması lazım şeytanın? İnsanların bunu dinlemesine mani olması lazım. İşte bırakınız evvelki kitapları, evvelki peygamberlerin zamanında yaşananları, son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa geçen 14 asırlık süreç içerisinde İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı dinlemesine mani olmak için çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, ayetleri çoğunuz biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Şimdi olay buysa ve bu kadar az insan, sadece sizler Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız, İblisin tuzağının ne kadar güçlü bir tuzak olduğunu o zaman idrak ediyor musunuz? İnsanların %90'dan fazlasını peşine takmış, cehenneme doğru götürüyor. Dilemiyorlar insanlar Allah'a ulaşmayı. Dilemiyorlar kendilerini kurtaracak olan yegane talepte bulunmuyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aranızdan kimler şu anda bizi dinliyorlarsa, kimler buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman kendilerine yazık etmiyorlar mı? İblis onları kendisiyle beraber cehenneme götüreceği için memnun. Söylediği söz geleceğin görüntüsüyle beraber geliyor. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Şükretmek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini mutlaka cennetine alacağının kesin bilinci içerisindedirler. Mutludurlar. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlara dikkatle bakın. Kim, nerede, nasıl? Mutluluğu ve mutsuzluğu birbirinden ayırt etmiş. Ya mutluluğu seçmiş, Allah'a ulaşmayı diliyor veya seçmesine iblis mani olmayı başarmış. Tabiatıyla kişinin kendi kararıyla ama kararı etken olan faktörlere baktığınız zaman iblisi görüyorsunuz. İnsanlara öyle yalanlar söyler ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanların ne kadar acaba Allah'a ulaşmayı biliyor? Onlara neden dilemediklerini sorduğunuz zaman
sizin söylediğinizin yanlış olduğunu size anlatacaklardır. Tuzağı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an böyle söylüyor. Sizler de başka insanlara Kur'an'ın söylediklerini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ve insanlar diyorlar ki siz yanlış söylüyorsunuz, siz bilmiyorsunuz. İşte insanların saadetine açılması lazım gelen kapıyı sizler ardına kadar açmışsınız. Ama o kapıdan mutluluk adamını insanların çok büyük bir kısmı atmıyor. Tabii söz konusu olan onların mutsuzluğu ve bilin ki sevgili kardeşlerim her devirde böyle olmuş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulleri var olmuş. Aynı şeyleri söylemişler. Allah'a ulaşmayı dileyin. Geri kalanı Allah'a bırakın. O sizi lazım gelen hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Ama dilememiş insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte mutluluk elinizde uzanıp onu tutabileceğiniz kadar yakın. Bir tek dilek. Eğer insanlar dilemiyorsa onları bırakın. Siz sadece kendinizden mesulsünüz. O güzellikleri siz yaşayın. Allah'ın sizin için sunduğu o muhteşem güzellikler. Bir Allah'a ulaşma dileğinin arkasında saklı olan cennet saadeti ve dünya saadeti. Siz size düşeni yapın. Geri kalanı Allah'a bırakın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sohbetle, gene bir beraberlik bir defa daha sona eriyor. Sizlerle beraber geçen bu mutluluk verici bir saatimiz, Allah'ın elinde bizlerin mutluluğunu oluşturdu. Darısı bütün insanların başına ama inşallah Allah-u Teala en güzele onları da ulaştırır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken mutsuz olan insanlara acımanın ötesinde ne yapabiliriz diye düşünün. Onları en güzele ulaştırmak mümkünken sadece kendinizden mümkün olmadığı standartları düşünün. İnsanlar sadece kendi kararlarıyla Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemezlerse kurtulamayacaklardır. Ama bu sizin sorumluluğunuzun dışında. Sizler bu güzellikleri anlatmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. El-Fatiha ve az-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri muhtevası içerisinde bir aradayız. Görüyorsunuz ki Allah Teala bizlere çok şeyler nasip etmiş. Bir arada olmayı nasip etmiş. Kur'an'dan bahsetmeyi nasip etmiş. Allah'tan bahsetmeyi nasip etmiş. Ve dünyanın neresinde olursak olalım bizi birbirimize bağlamayı nasip etmiş. Bu bağlantı, kalbimizdeki bağlantıyı da sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bugün Makar Suresinin son ayet-i kerimenin tefsirini yapmak üzere beraberiz. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Makar Suresinin bir özeti de demek olacak. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 286 ayet-i kerimeden oluşan Bakara suresi adeta Kur'an-ı Kerim'in bir bilansasıdır, özüdür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neyi anlatmak istemişse hepsi Bakara suresinin içinde yer almış. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşuyor. İlk 7 basamak amin olmayı, İkinci 7 basamak mürşide ulaşmayı, üçüncü 7 basamak ruhumuzun Allah'a teslim olmasını, dördüncü 7 basamak da fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeriyor. Böylece 4, 7 basamakta 5 ihtiyami safha aşılıyor. Bunların hepsi Belasur suresinde yer almış. Nasıl Belasur suresi Kur'an-ı Kerim'in bütününü içeriyorsa, Bakara suresi de bu 286 ayetlik dizayn içerisinde bir bütünü muhtevasında oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 286. ayet-i kerimenin izahından sonra Bakara suresinin bu muhtevasına inşallah girmeyi Allah-u Teala nasip eder. Önce Bakara suresi 286. ayet-i kerimesine geliyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbena وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَاتَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَعْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنَّ مَوْلَانَا اَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah-u Teala'ya burada bir açıklama müessesesi getirmesi itibariyle bakıyoruz. Allah-u Teala önce açıklıyor, sonra da bizim Allah'a söylememiz lazım gelenleri sıralıyor. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kişiye ancak onun gücü yettiği kadar teklif eder. Biliyorsunuz deliler akil ve bali olmayanlar tekliften müstahinidir. Onlara teklif yoktur. Çocuklar
küçük yaştaki çocuklar onlara teklif yoktur. Onlar sorumlu değillerdir. Akli melekelerine noksanlık olanlar da, doğruyu yanlışlıktan ayırt edemeyenler de, sevgili kardeşlerim, ve Allah-u Teala'nın bir dizaynı var burada. Bakara suresinin son ayet-i kerimesi. Hiç kimseye Allah onun taşıyamayacağı yükü yüklemez diyor burada. Bir gemi düşünün, 100 ton yük alıyor. Eğer Allah-u Teala o gemiye 150 ton yükleyecekse, evvela geminin ambarını genişletir, 150 ton olacak hale getirir, sonra 150 ton yükü ona yükler. Öyleyse hiç kimse başlangıçta Allah'ın taleplerine cevap verebilecek kapasitede değildir. Ama zaman içerisinde Allah-u Teala onun kapasitesini genişletiyor. Ve arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Onun gücünü arttırmakla kendisine verdiği görevlerde büyüyor. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu da büyüyor. İşte onun için İslam çok zor bir şey. İnsana daimi zikri emrediyor. Ben daimi zikri yapamam. 7000 zikir yapmak bile bana çok geliyor diyen bir insan düşünün. Büyük bir hatanın içerisindedir. Neden? Çünkü daha tasavvufun dışındayken tasavvufun en üst boyutuyla kendisini mukayese ediyor. Tabii yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Ama Kur'an-ı Kerim gelince adımlarınızı atarsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Ve adım adım nefs tezkiyesini gerçekleştirirsiniz. Zikriniz yavaş yavaş artar. Bu artan, yavaş yavaş artan zikre ayak uydurmanız kolay olur. O zaman eskiden yapamayacağınız şeyleri yapabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu pehlivan Koca Yusuf'u düşünün. Dünyadaki en ünlü pehlivanlardan bir tanesi. O büyük kuvvetini nasıl elde etmiş biliyor musunuz? Her gün bir buzağıyı doğuşundan itibaren her gün bir belli yere kadar taşımayı usul haline getirmiş. Buzağı her gün daha büyümüş. O da her gün biraz daha ağırlaşan o nesneyi aradaki farkı pek anlayamadan devamlı taşımış, taşımış, taşımış. Normal bir insanın kaldırabileceği yükten çok daha öteye geçtiği halde bizim Koca Yusuf koca bir sığırı sırtlayıp götürmeyi başarıyormuş. Bu onu dünyadaki en güçlü insanlardan biri haline getirmiş. Hem kemik yapısı müsait, hem adali yapısı müsait ve pek farkına varamadan adım adım o tabiatın Allah'ın kendisine verdiği büyüme gücünü adım adım sergileyen sırrı daha buzağıyken taşımaya başladığı için farklılığı anlayamadan her geçen gün daha güçlü bir şekilde hedefine yürümüş. İşte Allah-u Teala da size verdiği ayetlerle her geçen gün daha başarılı olmanızı istiyor. Ve bilin ki sizi evvela geliştirir, sonra yükünü yükler. Öyle yükler ki o yükü o gün rahat rahat taşıyabilirsiniz. Ama daimi zikre ulaştığınızda geriye baktığınızda eğer Allah beni adım adım buraya getirmeseydi, Allah'ın yardımı olmasaydı ben bu yükü katiyen taşıyamazdım diye düşünürsünüz. Ama yükü taşıttı Allah Teala size, hedefinize ulaştırdı. İşte bu muhteva hep aynı kanun içinde gerçekleşir. Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. Ama yükü taşıma vasfını devamlı geliştirir. Devam ediyor Bakara suresi. Herkesin kazandığı kendi lehinedir. Yani kazandığı pozitif dereceler, o kişinin pozitif dereceleri hayrı ifade eder. Kazandığı dereceler onun lehinedir. Neden lehinedir?
Çünkü bir insan cennete girecekse bir şartla girer. Temeldeki derecat açısından şart şudur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gireceği yerse cehennemdir. Öyleyse böyle bir standartta kazandığımız derecelere bakarsak, onlar bizi eğer kayıplarımızı aşarsa, kaybettiğimiz dereceleri aşarsa mutlaka Allah'ın cennetine götüreceği için bizim için değerlidir. Allah razı olsun. Kazandığı da kendi aleyhinedir. Gene kişinin kazandığı derecelerden negatif olanlar, kaybettiği dereceler, nakıs dereceler o kişinin aleyhinedir. Çünkü onlar kazandığı dereceleri aşarsa kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır ve ebediyen orada kalacaklardır. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı bilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden onlar gafildirler. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle? Yani onların kazandıkları dereceler mutlaka kaybettiklerinden azdır. Yani kaybettikleri fazladır. Bu sebeple mutlaka gidecekleri yer cehennemdir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. İşte Allah Teala herkesin kazandığı kendi lehinedir diyor. Hayır, kazandığımız derecelerin lehimize olduğunu, herkesin kaybettiği dereceler de aleyhinedir diyor. Aleyhinde olduğunu ifade ediyor. Kazandığımız fazla ise cennete, kaybettiğimiz fazla ise cehenneme giriyoruz. Şimdi bundan sonraki ifade artık bizim duamız. Allah Teala bunu söylüyor bize. Diyoruz ki Rabbimiz unutacak veya hata yapacak olursa bizi sorumlu tutma. Bizi bağışla. Bunları muhakkak ki biz bilerek isteyerek yapmıyoruz. Bizi cezalandırma. Rabbimiz bizim üzerimize bizden öncekilere yüklediğin gibi meşakkatli şeyleri yükleme. Bizden öncekilere yüklediğin zor şeyler, gerçekleştirilmesi zor olan şeyler, mümkün olmaz gibi görünenler, onları bize yükleme ey Allah'ım. Rabbimiz bize takat getiremeyeceğimiz, yani gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bize mağfiret et. Bize merhamet et. Burada görüyorsunuz ki Allah Teala sadece affı kullanmamış, mağfireti de kullanmış. Yani biz senden günahlarımızın affını dilediğimiz zaman bizi affet. Mürşidimize ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman sana ulaşmayı dileyen birileri olarak bizim günahlarımızı sevaba çevir, bize mağfiret et.
Görüyorsunuz ki ikisi de geçiyor. Burada Allah Teala da hem vafı anna diyor, hem vafir lena diyor. Hem bizi affet, bizim için af mevzusunu kullan. Vafu anna. Bizden affet. Vafir lena ve bizim için mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Ve merhamna ve bize rahim esmanla yardım et. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Ente Mevlana. Sen bizim dostumuzsun, Mevlamızsın. Yol göstericimizsin, sahibimizsin. Kafirler kavmine karşı o zaman zamanı geldiğinde kafirler kavmine karşı bize yardım et. Sevgili kardeşlerim, tarih bunun yüzlerce misalini veriyor. Küçücük bir ordu kendisinin kat kat üstün kuvvetlere sahip olan bir başka orduyu darmadağın edebiliyor. Onu yenebiliyor. Eğer Allah'ın yardımını almışsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe kendilerinin 5 katı düşmana karşı verdikleri savaşı kazandılar. Allah'ın meleklerinin yardımıyla. Öyleyse İstiklal Savaşı'ndaki ordumuzu düşünün. Her taraftan düşmanlar saldırmışlar, ülkemizin bölüşmüşler, parça parça sahip olmuşlar kendilerini. Ama bizim askerler General Trikotis'i esir ediyor. General Trikotis diyor ki ben şu askerleri görmek istiyorum. Nasıl bizi yakaladınız, nasıl bizi esir ettiniz? Kumandan da gösteriyor işte diyor bunlar. Trikotis diyor ki hayır onlar değil diyor. Bunlara biz ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyorlar diyor. Ama diyor başkaları var. Başlarında sarıkları olan, sırtlarında cübbeleri olan acayip birileri. Onlar bize ateş ettikleri zaman biz ölüyoruz. Ama biz ona ateş ettiğimiz zaman onlar ölmüyor diyor. Onları diyor göster bana diyor. Onları görmek istiyorum. İşte kafirler kavmine karşı Allah dostlarını mutlaka zafere ulaştırır. Onun için her halükarda zafer Allah'ın dostlarınızdır. Bunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse Bakara suresine baktığımız zaman Bakara suresinin Kur'an'ın adeta bir hülasası olduğunu görürüz. Ve özellikle Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bunun tam dizaynını verir. Hani hatırlayacaksınız size hep Vel Asr suresinden bahsediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin ifadesi aynen şöyle. Kur'an-ı Kerim kaybolmaz ama kaybolsaydı Vel Asr suresi onu bütünüyle bize anlatacaktı. Gerçekten Vel Asr suresi 28 basamağın hepsini anlatır. Ne diyor Allah-u Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin olsun. İnnel insan hedefi hüsnü insanlar hüsnadadır. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama ilk 7 basamağı elde edenler, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. basamaktan 7. basamağa kadar olan bölümün sonuna erenler, 7. basamağa ulaşanlar, onlar hariç diyor, onlar cehenneme gitmezler.
ve amelü salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlayanlar 14. basamakta nefs tezkiyesine başlayanlar 7. basamağa ulaşanlar 14. basamağa ulaşanlar kurtuluşları Allah-u Teala ve tevasa bilhak 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması bu ulaşmayı yaşayan kişinin de bu hakka ulaşmayı başkalarına özendirmesi başkalarına tavsiye etmesi hakkı tavsiye edenler hakka ulaşmayı tavsiye edenler

ihata ediyor. Berat suresi de tek başına. Bakara suresinin içinde de bir ayet tek başına Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi gene bunu anlatıyor. 28 o zaman hepsini. Bu sefer yaşam açısından değil, öğretim açısından. Ama öğretim yaşamla birlikte gerçekleştiği için aynı zamanda ikinci anlamda yaşam açısından da. Velhasıl süresi 7. basamağı, 14. basamağı, 21. basamağı ve 28. basamağı 4 aşamada veriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi de gene 4 aşamada veriyor. Allah'ın ayetlerini okumak, nefsleri tezkiye etmek, 2. kitap öğretmek, 3. hikmet öğretmek, 4. Ama bir de hikmetin ötesi var. Onu da veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olmayan resullerden bir farkı var. Bütün peygamber olmayan resuller 4 görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, 1. nefsleri tezkiye etmek, 2. kitap öğretmek, 3. hikmet öğretmek, 4. Hepsinin görevi burada bitiyor. Ama nebi olan, peygamber olan resuller için burada bitmiyor. Onlar 5. görevde de bitirirler. Hikmetin ötesi anlatmak. Yani salah makamını, onu da öğretmek. İşte Velhasıl süresi bütün afetlerin yok olması, hasletlerin onların yerini alması sadedinde Ulu'l-Erbab makamında, İhlas makamında, Salah makamında muhtevi olan bir işaret kullanmış, sabrın sahibi olmak. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifeleri itibariyle bunu 5 safhaya ayırmış, hikmetin ötesini de ayrı bir grup olarak almış Allah-u Teala. Sonuç bu, yine 28 basamak. Çünkü hikmetin ötesi sadece bir tek basamaktır. 28. basamak, yani salah makamı. Velhasıl süresinde sabrın sahibi olmak 3 makamı da alıyor. Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı, salah makamı. Ama Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hikmet öğretmek Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı, hikmetin de ötesi salah makamı oluyor. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresine toptan baktığımız zaman bu muhtevayı bütün boyutlarıyla görüyoruz. İşte böylece sizler için hazırladığımız Kur'an-ı Kerim meallerinin 1. cildi olan Bakara suresi bu ayetle birlikte tamamlanıyor. Bakara suresiyle beraber size bir Kur'an-ı Kerim lügatı vermişiz. Bir muhteva içerisinde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçen bütün kavramları burada izah etmişiz. İşte Kur'an-ı Kerim tefsirinde de aynı konseptleri, aynı kavramları, aynı mefhumları sizlere adım adım açıklıyoruz. Bakara suresi, evvela Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde bize küfür kavramını net olarak veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar.
onların kalpleri

0: kafirlerin kimler olduğunun en kesin delilini burada görüyoruz. Kalpleri mühürlü olanlar kafirlerdir. Buradan Câsiye suresinin, Maide suresinin, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların ilimleri üzere, onların faydasız ilimleri üzere, onlar ilim üzere dalalete bırakılmışlardır. Onlar dalalettedir ve onların kalpleri mühürlüdür. Sevgili kardeşlerim, ne zaman mühürlü bir kalpten bahsedilince, bilin ki Bakara suresi bunun kesin bir kutup yıldızıdır, işareti net olarak verir. Kimin kalbi mühürlüyse o kafirdir diyor. Öyleyse kalbin mühürlülüğü neyi ifade eder? Kalbin içinde küfür kelimesinin var olduğunu. Kız konusundaki ayetleri incelediğimiz zaman Allah Teala kim fıska düşerse diyor, onun kalbindeki iman kelimesini alırız. Küfür kelimesini tekrar o kalbin içine yazarız. O kalbi tekrar mühürleriz diyor Allah Teala. Hatta kişiye Allah Teala'nın verdiği 3. defa hidayete erme fırsatından sonra o kişi bir defa daha fıska düşerse Allah Teala diyor ki onların kalbini küfür kelimesiyle tab ederiz, mühürleriz. Böyle bir dizaynda mühürlenen bir kalbin içindeki kelimenin küfür olduğu kesinlikle kalmıyor. Böylece kavram açısından İnsanların ne kadar büyük yanlışlar içinde olduğunu görüyoruz. İnsanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir büyük yanlışı dillerine pelesenk etmişler. Diyorlar ki, kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. Neye dayanarak söylüyorlar bunu? Çünkü mümin kelimesi lügat anlamı itibariyle inanan demek. İman da inanç demek. Öyleyse sadece inanç şartları arasından meseleyi değerlendirebiliyorlar. Öyleyse onlara göre tabii büyük yanlışlar devreye giriyor. Böyle bir dizaynda baktığımız zaman Allah'ın söylemek istediği şey son derece açık. Kimin kalbi mühürlüyse o kafirdir diyor. Neden? Çünkü kafir küfrün sahibi demek. Neredeki küfrün sahibi? Kalbindeki küfrün sahibi. Kimin kalbinde küfür yazılıysa o Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de küfrün sahibi olarak kafir adıyla anılıyor. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa o da kalbindeki imanın sahibi olarak mümin kelimesiyle adlandırılıyor. Mümin imanın sahibi. Kafir, küfrün sahibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim demek ki damgasını basıyor alaya. Kalbi mühürlü olanlar, onlar kafirlerdir. İşte Allah-u Teala kalbimizin mühürünü açıyor Mücadele 22'ye göre. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Evvela kalbimizin mührünü açıyor. Sonra küfür kelimesini alıyor. Sonra da kalbimizin içine imanı yazıyor. Ve mümin oluyoruz. Ve Allah da kalbimizin içine imanı yazarak bizi mümin kılmazsa, yani kalbimizin içine imanı böylece sokmazsa, kalbimizin içinde olmayan imanı kalbimizin içine Allah sokmazsa, kalbimizin içine imanı yazmazsa, o zaman kafir oluyoruz. Mümin olmak şerefine eremiyoruz. Hücret 14 bunu söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizde olmayan iman kalbinize Allah Teala tarafından sokulmadı. Kalbinizin içine girmedi. Siz bu sebeple mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Şimdi bu muhtevada Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir olgu görüyoruz. Orada 28 basamağın bütünü var. Diyor ki Allah Teala kema ersenna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm üstikâve ve hikmete ve yuallimüküm malem tekünü talemû. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ey sahabe size tıpkı sizin evvelkilere verildiği gibi, tıpkı onlar gibi size de bir Nebi Resul Allah Teala gönderdi. Bir Resul gönderdi. Bu bir Nebi Resul. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Size hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Öyleyse bu sure ve surenin içindeki bu ayet Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihtiva etmektedir. Beraberce bakalım böyle olduğunu net olarak tespit edelim. Biliyorsunuz ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, mürşide ulaşmak, 2. safha ve 3. safhada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. 4. safha fizik vücudun Allah'a teslimi, 5. safha nefsin Allah'a teslimi. Böylece ruhun ve çim ve nefsin Allah'a teslimiyle bir muhteşem dizayn oluşur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Burada İslam'ın bütünü var. İşte Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevleri açısından lafzıyla ve ruhuyla Kur'an'ın bütününün nasıl öğretildiğini safhalar itibariyle veriyor. Ayetlerin okunması 1. basamaktan 14. basamağa kadar geliyor. Nefs tezkiyesi 15. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğretilmesi 22. basamaktan 25. basamağa kadar. Hikmetin öğretilmesi 26 ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi 28. basamak. Hepsini alıyor. Öyleyse kısaca bu açıklamaya girelim. 1. basamak olayları yaşıyoruz. 2. basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyemezsek kurtuluşumuz mümkün değil. Gideceğimiz yer her halükarda sadece cehennem. Hiçbir şekilde kurtulamayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 3. basamak nasıl oluşur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o otomatik olarak 3. basamağa geçer. Aynı anda Allah işitir, bilir ve görür onun kalbinde ki talebi. İşte bu noktada kişi üçüncü basamaktadır. Allah işitip bilip gördüğü andan itibaren rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu da dördüncü basamaktır. Bu kişiye Allah-u Teala'nın yaptığı tecelli o kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturacaktır. Bu ihsanları 10 ihsanı basamaklar itibariyle görelim. Beşinci basamakta Allah ikinci ihsanı ve birinci ihsanı dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlamaktır. Beşinci basamakta ikinci ihsanını verir. Kişiyle irşat makamı arasında bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi Allah çeker alır, yok eder. Kişinin irşattan nefretini mürşide sevgi olarak değiştirir. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. İdrak, anlamayı önleyen vakrayı alır ve kişi anlamaya başlar. İşitmeye, manaya varmaya başlar. Allah'ın üçüncü ihsanı. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinleti alır. Allah'ın dördüncü ihsanı. Kalbine ihbat koyar. Allah'ın beşinci ihsanı. Ekinlet idraki önleyen bir ilahi konfitür. İhbat da idraki sağlayan ilahi bir konfitür. Kişi yedinci basamağa ulaşmıştır üçüncü basamaktan itibaren. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde bu geri kalan dört basamağı kişi aşmıştır. Beş tane de ihsanı Allah-u Teala'da almıştır. Yedinci basamaktadır. Henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Bakara 151'de söz konusu olan kitabın öğretilmesi safhasından evvel ayetlerin anlatılması. Dikkat edin. Ayetler de kitapla alakalı ama lafzı ifade ediyor. Kitabın öğretilmesi ruhu ifade ediyor. Öyleyse şimdilik lafız öğretiliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ayetler ve onların manaları açıklanıyor. Yedinci basamak, beşinci ihsan. Sekizinci basamak, Allah kalbimize ulaşıyor. Altıncı ihsan. Kalbimizin nur kapısını, Allah'tan gelen nurları alacak olan kapısını, şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gidiyor. Yukarı döndürüyor çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inecek. Yedinci ihsan, dokuzuncu basamaktayız. Sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurlarının kalbimize ulaşması için. Sekizinci ihsan. Ve zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine Allah'ın katından geliyor göğsümüze nurlar. Oradan kalbimize ulaşıyor. Bu yolu takip ederek kalbimiz mühürlü, kalbimizin içine giremiyor. Ama rahmet sızıyor içeriye. İşte bu sızma %1 derken %2 oluşturuyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Dokuzuncu ihsan. Ve bundan sonra o kişi hacet namazını kılacak. Allah ona mürşidini gösterecektir. Hatta ki o zaman kılmadan da gösterir Allah-u Teala. Kime? 10 tane ihsan verdiği kişiye 10. ihsanı mürşidi göstermektir. Şimdi burada kişi kaçıncı basamakta bakalım. 8. basamakta kalbine Allah ulaşmıştı. 9. basamakta kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüştü. 10. basamakta Allah göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. 11. basamakta kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine nurlar ulaştı. 12. basamakta bunlar %2'yi buldu. Kişi huşu sahibi oldu. 13. basamakta Allah mürşidini gösterdi o kişiye. 10 tane ihsanda bulundu. Ve bu 10 tane ihsan, Allah'ın bize 10 tane adım atmasını sağlayan bu 10 tane ihsana karşılık biz ne yaptık? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diledik. Biz Allah'a bir adım attık Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah bize 10 adım attı. Bu 10 tane ihsanı vererek. Peki sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Ulaştığımız anda sadece mürşidimize ulaştığımız için, ikinci adımı attığımız için ya da bunu da tek bir adım düşünün. Birinci adımla aldığınız 10 ihsanı bir tarafa bırakalım. Şimdi ikinci adım attınız, gene bir adım attınız. Bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Mürşidinize ulaştınız, diz çöktünüz, önünde tövbe ettiniz. Allah'ın birinci nimeti başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelip yerleşmesidir. Allah'ın ikinci nimeti kalbinizin mührünü Allah'ın açması. Üçüncü nimeti kalbinizin içindeki küfür kelimesini mühürlüyken kalbinizde sadece küfür kelimesi vardır. O küfür kelimesini mühürü açan Allah Teala dışarı atar. Artık kalbiniz mühürlü değil ama kalbiniz mühürlü olmadığı için küfür kelimesi kalbinizde barınamaz. Allah Teala tarafından derhal atılır. Yok artık kalbinizde küfür kelimesi. Ne var? İşte o küfür kelimesi atıldıktan sonra Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi. Ne diyor Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesinde? Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Yani devrin imamının ruhunu. Allah'ın katındaki huzur namazının imamı. Ve onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ne demiştik? Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Habibim sen istesen de istemesen de onlara söylesen de söylemesen de değildir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın mührün açılmasıyla o kişilerin kafir olma imkanları, kafir olma sıfatları sona eriyor. Çünkü Allah-u Teala kalplerinde onları kafir kılan küfür kelimesini söküp alıyor. Ve yerine bu ayet gelince, Mücadele 22 gelince iman kelimesini yazıyor. Kişiye mümin oluyor. Öyleyse birinci nimet devrin onun ruhunun kişinin başınıza gelmesi. İkinci, üçüncü, dördüncü nimetler kalbin mühürünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbin içine imanın yazılması. Beşinci nimet Furkan 70, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Altıncı nimet, o kişinin ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı Mustakim'in üzerinde oluyor. Bu sebeple de kişi mümin. Yedinci nimet, nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen nurlar nefsin kalbinde yavaş yavaş birikime başlıyor. Sekizinci nimet, fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Dokuzuncu nimet, Allah-u Teala 1'e 10 verirken o güne kadar, her sevabımıza 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bunu 700 kata kadar da çıkacağını garanti ediyor. Bakara 261'ler. Onuncu nimeti de rahmet ve fazlın ötesinde salavat diye yeni bir nur daha vermeye başlıyor Allah-u Teala zikrimize paralel olarak. Öyleyse biz ikinci adımı attık. Yani gene Allah'a karşı bir adım attık. Allah'a yaklaşmak üzere Allah bize 10 adım attı. 10 tane nimet verdi bu sefer de. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Peki bu basamak neye başlatır bizi? Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat kalbimize ulaşır. Göğsümüze ulaşır önce. Göğsümüzden yerimizin kalbine ulaşır. Mührü aşağı etip limani kapıyı kapatır. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin çekim gücü Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı selavattan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Bu toplanma %1, %2 derken %7'yi bulur. Burası nefsi emmare kademesidir. Nefsimizin kalbindeki %100 şerri emreden unsurların %7'si artık hayrı emretmeye başlamıştır. Öyleyse ruhumuz birinci kata ulaşabilecektir. İkinci defa %7'nin öbür ikimi nefsi levame, nefsimizi levmettiğimiz kademe, ruhumuz ikinci gök katında ve nefsi levvamedeyiz. Kalbimizde %14.12'mi, iki defa %7. Bir yeni %7.12'mi nefsi mükime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve ruhumuz üçüncü gök katında. Nefsimizin kalbinde bir daha %7.12'mi nefsi mutmainne doyuma ulaşıyoruz. Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğunu kesin şekilde anlıyoruz, idrak ediyoruz. Nefsimizin hırs afeti bize tesir edemiyor. Ve ruhumuz dördüncü gök katında. Tatmin olmuşuz, doyuma ulaşmışız. Leşini de bayız değildir nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa yüzde yedi nur birikimi, Allah bizden razı oluyor ve bizim Mevlamız, dostumuz oluyor. Evvela biz ona dost oluyoruz, sonra da Allah da bize dost oluyor. Sonra mı? Sonra da yedinci defa yüzde yedi nur birikimi, nefsi tezkiye. Yani nefsimizin kalbindeki nurların %50'yi aştığı nokta. Şeytanın hakimiyetinin sona erdiği nokta. 21. basamaktayız. İşte Ali İmran suresinin 51. ayet-i kerime, Bakara suresinin 51. 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala size Allah'ın ayetlerini okusun diye biz onu görevlendiriyoruz diyor. Bu başlangıçtan 14. basamağa kadar geçen safayı ifade eder. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye ifadesi de 15. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süredir. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçer. Setret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan direkt bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığında 21. basamaktayız. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir ama tesir etmek imkanının sahibidir onlara. Bizim öyleyse şeytanın üzerimizdeki hakimiyetinden kurtulmamızın tek bir çaresi var. Nefsimizin afetlerini azaltmak, sonunda yok etmek. İşte her nefs kademesinde, emmare, levvame, mükime, mutmainne, radiye, maziye ve tesliye kademesinde %7 nefsimizin kalbindeki afetleri azalttıkça şeytanın hakimiyet alanı da devamlı %7 azalıyor. Buraya ulaştığımız zaman huşuda kazandığımız %2 ile beraber nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa %0'dan %51'e, yani çoğunluğa sahip olacak bir noktaya ulaşmışlardır. Şeytanın hakimiyeti yok olmuştur. Hakimiyet %51 ile nurlara geçmiştir. İşte burada fizik vücudumuz artık şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak yolunda yarıyı geçmiştir. Burada nefsimiz şeytanın emirlerine itaat eden bir nefs olmaktan çıkıp çoğunlukla Allah'ın emirlerine itaat eden bir noktaya ulaşmıştır. Ve ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Bakınız ne diyor nefs tezkiyesi konusunda Allah Teala. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani Allah'a nefsi tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Bu yeminini yerine getirmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda nefsinin mutluluğunu sağlamak üzere nefsini Allah'ın emrine koymak üzere bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İlallahil masir. Allah'a döner, Allah'a vasıl olur. Ve Allah'a ulaşır. İşte ruh Allah'a ulaşmış ve teslimini tamamlamıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Bundan sonrası tasfiye adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Burası 21. basamak. Yani ayette Bakara 151'de nefs tezkiyesinin tamamlanması noktası. Bundan sonra kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girer. Birinci makam fena makamıdır. Fena fillah makamı. Burada nurlar 151'den 61'e ulaşır. İkinci makam beka billah makamıdır. Allah Teala bir nur ihsan eder. Bir taht verir kişiye. Altın bir taht. Ve ruh o tahtın üzerine yerleşir. Burası da Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhuna girildiği yerdir. Sonra kişi %71 nur birikiminden sonra zikrini %50'den öteye ulaştırır her gün. Her günün günün yarısından daha fazla zikreder ve zahit olur. Burada nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan sonra bir de bakarsınız bu kişinin fizik vücudu Allah'a tam itaat haline gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Böylece Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna girilir. Fena billah birinci ruh, meka billah ikinci ruh, zülh makamı üçüncü ruh ve fizik vücudun Allah'a teslimi muhsin makamı dördüncü ruh. Kitabın öğretilmesi burada bitiyor. Bundan sonra daimi zikir başlıyor. Kişi hikmet sahibi. Hikmet sahibi olan insanın dört tane vasıf özelliği var. Bir, daimi zikrin sahibi. İki, bu sebeple kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Üç, kalp gözü mutlak olarak açık. Kalp kulağı mutlak olarak açık. Bu dört tane vasıf şartı, temel şart, o kişiye üç tane sonuç şartı kazandırır. Bir, o kişi hayrın sahibi olmuştur. İki, o kişi ehli tezekkür olmuştur. Üç, o kişi hüküm ehli olmuştur. Hayrın sahibi olmak biliyorsunuz. O kişi bu noktada nefsi de ruhu da hep hayrı istediği için, ikisi de asla şerri istemedikleri için hep hayır işler. Devamlı derecat kazanır bütün aksiyonları itibariyle. Bu onu hayrın sahibi kılar. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman konuşma imkanının sahibidir. Ve böyle bir düzende Allah-u Teala ona tamamlı yeni hususları öğretecektir. Üçüncüsü de bu kişi hüküm sahibi olmuştur. Kur'an'ın hangi ayetinin kerimesine baksa, onun hangi ayetlerle ilişkili olduğunu, ehli tezekkür olması itibariyle de, hüküm ehli olması itibariyle de, hüküm sahibi olması itibariyle de derhal görür ve illiyet rabıtasını derhal kurar. Burası Mürebbak kademesi, hikmetin birinci aşaması. Kişi ne zaman gök katlarından birincisinden itibaren yedinci gök katına kadar gök katlarını görmeye devam ederse burası da ihlas makamı. O ihlas makamında bu kişi dizaydın sahibi ve ne zaman Allah Teala ona yedinci katın son alemini sitesi mütahi gösterirse kişi tövbe-i nasuha davet edilir ve hikmetin ötesine geçer. Hikmet burada bitiyor. Kitabın öğretilmesi ilk dört ruh. Hikmet beşinci ve altıncı ruhlar. Hikmetin ötesi salah makamının sonu. Yedinci ruh burada. Salah makamı tövbe-i nasuh birinci kademe. Kişiye salah nurunun verilmesi, günahların örtülmesi ikinci kademe, günahların sevaba çevrilmesi üçüncü kademe, kişinin irşada ulaşması dördüncü kademe. Kişi bundan sonra bir dileğin sahibi olursa bu dilek Allah'a köle olma, Allah'a esir olma dileğidir. Bu dilek kabul edilir. Bu kabulden sonra o kişi Allah'a köle olma mertebesine ulaşır. Birinci kademe olan köleliğin ki salah makamının beşinci mertebesidir. Burada kişinin iradesini Allah-u Teala bağlar. Sonra Allah Teala 6. kademede, 6. mertebede o kişinin iradesini reddeder. Böylece kişinin iradesi Allah'a bağlanır. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, burası, bu nokta hikmetin ötesidir. Ve ayet-i kerime burada en sonu veriyor. Bütün insanların, normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği son nokta burasıdır. Salah makamının 5. ve 6. mertebesi olan Allah'a kül olmak 6. mertebe yolun sonudur. Kişi hikmetin ötesinde tamamlanmıştır. Ne diyordu Allah Teala? Size öyle şeyler öğretir ki hikmetin ötesinde siz onları bilmiyorsunuz. İşte bu noktada yolun sonuna ulaşılır. Bundan ötede bir tek mertebe kalır. Orası devrin imamına ait olan tasarruf mertebesidir. O Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bu tasarrufta kendi iradesi söz konusu değildir. Allah'ın söylediklerini söyler, yaptıklarını yapabilir. Onlara diyor Allah Teala seçim hakkı vermedik. Onların seçim hakları yoktur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne gördük? 28 basamağın hepsi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde alınmış. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ihata ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir özetini Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine veriyor. Öteki özetini Ver'as suresinde veriyor. Birisi sure, biri Bakara suresinin sadece bir ayet-i kerimesi. Fakat mana bütün bir Kur'an-ı Kerim'i kapsamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle geçen zamanın nasıl geçtiğini hiç türlü anlayamıyorum. Zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Hamdolsun ki bir yeni beraberliğin sonunda Bakara suresini tamamlamak şerefini Rabbimiz bize nasip kıldı. İşte sizlere emanet ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in 1. cildi burada tamamlanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Kur'an-ı Kerim'in 1. cildi burada tamamlanıyor. Hamdolsun ki 2. 3. ciltlerini çıkarmayı Allah Teala bize nasip etti. 4. cildi de basıma hemen hemen hazır hale geldi. İnşallah yalnız basım müessesesi kaldı. Bunların hepsi Rabbimizin bize büyük ihsanları. Biz de size her zaman bunların müjdesini vermekte huzur ve mutluluğu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada sona ulaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size de ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
0: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor.
2: şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah ve salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İrfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak, irfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı

şahit kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulul-elbab olduğu noktadır. Ulul-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lüpler. Lüp, bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak, gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman, kişinin ömür boyu edindiği bilgileri ve bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman Allah Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman?
Onlar Allah'tan

aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar şükretsek, hamdetsek azdır ki, sizlerle karşılıklı bir söyleşiyi her zaman gerçekleştirmek imkanının sahibiyiz. Biz dünyanın bir ucunda olsak, siz dünyanın öbür ucunda, netice değişmez. Şu anda beni bilgisayarı izleyen herkes izleyebiliyor. Öyleyse Allah bizi söyletir, sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için sadece açıklamasını yapalım. Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa. İşte orada adaletle hükmetmek aslında bir tek sebebe dayalı olabilir. Allah'a sorar. Allah Teala cevabı verir. O da cevabı aynen diğerlerine iletir. Allah'ın adaleti söz konusudur. Ve Allah kendisi için adildir diyor. Allah adildir. Adaletin ta kendisidir. Adaletin gerçek sahibidir. Sonra o kişinin ehli hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım.
birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden demek ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifade buyurmuştur. Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur camiasındaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabi bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim. Tabiyetsiz hikmet sahibi olunmaz. Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiyet asıl, daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiyeti

tabiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına, ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir. Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah-u Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan müessesesine baktığımız zaman arif olmak, daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır. Allah-u Teala açabilir dilerse o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmin sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye, kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama

örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir münkerden nehyetmenin ve marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları münkerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla, marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Yine aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye, siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmaları, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu, yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emri bir maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın,
Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini, ey sahabe diyor, mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir. O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun. Daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Zikir yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece hayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derecat kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil.
1'e 700 kazanıyor. Her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse 1'e 700 kazananla 1'e 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi kazançtan bahsediyor, birbirine eşit olamaz tabii. O uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını canı gönülden diliyorum Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşat makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman, sevgili kardeşlerim, bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik. İnsanların 3 boyutudur ama 5 boyutlusunuz. Hız ve zaman 4. ve 5. boyutlardır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah-u Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların
fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık onlara, müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kınamayın. Kapasiteleri, Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder olaylar dizisi. Kişinin iştiyaki arkasından mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür, hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nüsreti. Gayret, himmet ve nüsret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerli yerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâm almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de
insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim,

teke kültürüyle ilim öğreten kültür, tekkede ilme ilaveten irfan da öğretildiği için farklı sonuçlar doğurmuş. İlim irfanı ihtiva edemez. Çünkü ilme insanı arif yapan standartlar eklenememiş.

Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, mektep ve tekke aynı şey değildir. Tekkeler irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde bir hüviyetleri adım adım onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devrede dahil, duraklama devrede dahil hep dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korumuştur. Suçları işleyenler de hiçbir zaman tekke kültürüne sahip olanlar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte irfan dediğimiz zaman bu irfan bütünü kaplayan bir müessesedir. Sahabe irfan sahibiydi. Nereden biliyoruz? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, o sâbıkûn-ı evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor, Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Tabiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece ona, ama aynı zamanda gönderdiği, her tarafa gönderdiği elçiler vasıtasıyla o elçilere tabiyetle devam etmiştir. O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar, irfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden nehyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister Ensar olsun ister Muhacirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabi'in denmiş. Şimdi biz soruyoruz, sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilim adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah Teala sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz, tabiin kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki, affedersin, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler.
Tabi'in kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir? Tabi'ini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabi'in kelimesi tabi olmak müessesesi değil mi? Tabi'in tabi olan demek değil mi? O zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri, tabiiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker, insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiiyet. İnkar ediliyor. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka, ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahd. Ahd müessesesi Allah ile olan ilişkilerimizde önemli bir yer işgal eder. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün Adem oğullarını birbirinin sırtlarından çıkararak huzurumuzda hepsini topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onların nefslerine kıyamet günü ben bundan haberdar değildim. Demesinler diye onların ruhlarını ve fizik vücutlarını onlara şahit kıldım diyor Allah Teala. İşte olay bu olay. Acaba bundan sonra ne olmuş? Fizik vücutlarımızı ve ruhlarımızı nefslerimize şahit tutmuş Allah Teala kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da sizlerden misak almıştı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün, Elestü bi Rabbiküm günü, Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sual, cevap, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, misak istiyorum. Ey ruhlar, ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki, işittik. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. Ruhlar
biz hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlar, biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyor.

Nefslerse nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Burada her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ayet-i Kerime işittik ve itaat ettik dediniz diyor. Allah-u Teala'nın bu talebi üzerine, sözlerimi işittiniz mi talebi üzerine diyoruz ki, semina, işittik. Allah-u Teala da ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden, ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd istiyor. Biz de bu yemin, misak ve ahdi veriyoruz, emre itaat ediyoruz. Her şey bitiyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır, bitmiyor. Bu noktadan sonra devam ediyor olay. Devam ediyor, ne oluyor devam edince? Devam edince farklı bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor. Allah'ın iradesi. Ve bizim irademize sesleniyor. Senden de diyor, misak istiyorum. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve irademizle Allah-u Teala'ya misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim olması konusunda irademiz Allah'a misak veriyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş ama irademiz de Allah'a misak vermiş. İrademizin Allah'a teslimi sadedinde. İşte bu misake baktığımız zaman bu misakin, iradenin teslimi misakinin gerçekleşebilmesi önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olmasını gerektirir. Bu üçü Allah'a teslim olmazsa, olmamışsa irademizin Allah'a teslimi hiçbir zaman mümkün değildir. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Affedersiniz, 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında yok olarak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim olur. Böylece Allah'a verdiğimiz yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de nefsimizin verdiği, affedersiniz, irademizin Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiririz. Peki, hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala bir de bizden ahd istiyor. İşte Allah'ın bizden istediği bu ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi bütünüyle emreden bir müessesedir. Ne olmuştu? Ruhumuz Allah'a misak vermişti teslim alacağına dair. Fizik vücudumuz ahd vermişti. Nefsimiz yemin vermişti. Bunları yerine getirmek, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmekti. Bunların ötesinde Allah-u Teala irademizden
misak istiyor irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. Her birisi ait olduğu asıldan isteniyor. Ruhtan isteniyor, fizik vücuttan isteniyor, nefsten isteniyor ve iradeden isteniyor. Peki bunların hepsinden birden istenen bir yemin var mı? Bir yemin türü var. Onun da adı ahd. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi emri. İşte böyle bir müessese söz konusu sevgili kardeşlerim.

Teala'ya ahd vermişlerse, toplamı birden, hepsi bir aradayken Allah'a verdikleri yeminin türü ahd oluyor. Allah Teala'nın cephesinden de duruma bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun ve müşriklerden olmayın diyor Allah Teala. Ama orada bitmiyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız. İşte bu takva son takvadır. Sakın Allah'ın sırat-ı müstakiminden ayrılmayın diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Burada Allah'ın ahdi ve vasiyeti geçiyor. Konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmemiz için Allah'ın bizden aldığı misak. Bizim misakimiz, irademizin Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a verdiği bizim misakimiz Allah'ın ahdini oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ise bizim ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz Allah'ın vasiyetidir. O vasiyeti yerine getirin ki asıl takvanın sahibi olasınız diyor Allah Teala. Bu takva bir hakkın takvadır. Takvaların en üst kademesidir. Ruhun da, veçin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala

insanların Allah'a verdiği misaklerini ve yeminlerini yerine getirmelerini istiyor.

insanların Allah'a verdiği yeminler, ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminleri. Buna misakimiz eklendiği zaman, irademizin Allah'a verdiği misak eklendiği zaman, bu hepimizin ahdi oluyor. Bu ahd, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd ve misakin bütününü içeriyor ve sadece ahd adını alıyor. Dört teslim birden. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a

teslimi. Allah cephesinden baktığımız zaman bu Allah'ın bize olan vasiyetidir. Böyle olun ki diyor, Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki bir hakkın takvaya ulaşasınız. Nihai takvaya ancak böyle ulaşılabiliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala burada da konuya aynı standartlarda açıklama getirmiş. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ ifa ederler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki يُفُونَ ifa ederler. بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani iradelerini Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmekti. Allah'ın ahdini ifa ederler ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Böylece misaklerini bozmazlar diyor. İşte her kim Allah'ın ahdini ifa ederse, misakini bozmaz. Allah'ın ahdi neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Bizim irademizin Allah'a verdiği misak neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Ve iradenin Allah'a teslimi, bizim irademizin Allah'a verdiği misaki ifade eder. Allah açısından da irademizin teslimini isteyen emir, Allah'ın ahdidir. Öyleyse, ayet-i kerime son derece açık bir şekilde bunu içeriyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a tesliminin hepsini değil, irademizin Allah'a teslimini içeriyor. Ama ne var ki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmezsek, irademizi hiçbir şekilde Allah'a teslim etmemiz mümkün değildir. Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi irademizin teslimi, misakimiz irademizin teslimi. Allah'ın ahdini ifa eden iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ama daha evvel mutlaka ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması da asıldır. Burada وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Onlar misaklarını bozmazlar sözü. Bir sonraki ayet-i kerimede çok güzel bir netice değişikliğine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra 22. ayette, 21. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıran bu insanlar ne yapmışlar? Misaklerini bozmamışlar. Ne demiştik? Ruhumuz Allah'a ezelde misak vermiş. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi konusunda. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda.

ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a nefsimizin teslimi konusunda. Ruhumuzun yemini misak, fizik vücudumuzun yemini ahd ve nefsimizin yemini yemin. Burada Allah Teala Rad 20'de onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmazlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmaktı. Onu gerçekleştirirler diyor Allah Teala. Onlar Allah'a Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse irademizi Allah'a ulaştırmak gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak gibi bir temel görevimiz var. Bu ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasıdır. Adı da misak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklarını bozmazlarla 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ama Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsak o zaman da irademizin misaki çıkıyor ortaya. İkisi birbirinden çok farklı iki hüküm doğuruyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ayet-i kerimenin devamında "Ela yenkudunel misak vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale" ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Ve Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın veçini dileyenlerdir. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az oluşundan korkarlar. Ve yahşevne rabbihum, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbühüm, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu ayette bulunan bu Allah'ın zatını dileme müessesesi iki nevi dilemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması. 20. birinci basamaktaki bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileriz, mürşidimize ulaşıp tabi oluruz ve 7 safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. 7 tane gök katı aşar ruhumuz ve ruhumuz Allah'a ulaşır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatını dilemeyi ifade eder. Ulaştırmak üzere. Ama bir de Allah'ın zatını görmek üzere Allah'ı dilemek var. Bu dilek, Allah'ın zatını böyle dilemek, ta en son basamağı ifade eder. 28. basamağın 5. kademesini. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi iradenin Allah'a teslimi. Neyi sağlar bize? Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlerle değil, baş gözleriyle değil, buradaki gözle, kalp gözüyle. Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden kişiye rü'yetullah'ı nasip eder. Allah'ın zatının görülmesini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dilemek iki veçe içerir. İki safa içerir. Birinci safhada Allah'ın zatına insanın ruhu ulaşır. Allah'ı dilemenin birinci safhasıdır bu. Son safhada ise Allah'ın zatı görünür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmayı Allah Teala ona nasip kılmışsa o kişi mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir ve irşat makamının sahibi olacaktır. O noktadan sonra olaylar birbirini takip eder. Ve de kişi Allah-u Teala'dan tam 19 mertebe müzeyyen olma
müessesesini Allah'ın kendisine ihsan etmesini bekleyerek bu istikamette Allah'a devamlı taleplerle ulaşır. Zikrini arttırmıştır. Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Salah nuru vermiştir. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Ve onun iradesini teslim almıştır. Ard arda bu olaylar vücuda gelir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala hem iradenin Allah'a teslimini hem ruhun Allah'a teslimini misak adıyla öyle ustaca kullanmış ki konunun başıyla sonu arasında tam bir denge, tam bir ahenk kuruluyor. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak alanlar için Allah'ın zatının görülmesi söz konusu. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinin onlar misaklarını bozmazlar kesimiyle ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini, yani 22. ayet 21. ayet-i kerimeyi birleştirirseniz, o zaman gene Allah'ı dilemek ama Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek oluyor. İkincisini de ifade ettiğini, yani Allah'ın zatının görülmesini de ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman, Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinden sonra 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ve 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o kişilerin gideceği yerden bahsediyor Allah Teala. Adın cennetlerine girerler onlar diyor. O kişilerden bahsediyor. İradelerini de Allah'a teslim eden kişilerden, onlardan Allah Teala her zaman onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir şeklinde bir bahisle bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, işte burada bir sonuç var. Allah Teala muhteşem bir statü içinde hem ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya misak adını vermiş, bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz olarak değerlendiriyor, hem de sadece irademizin teslimine de gene misak diyor. Hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ahd diyor, bizim ahdimiz, hem de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsine birden teslim ettiğimiz bir statü içinde Allah Teala bir açıklamayı getiriyor bize. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir muhteşem dizayn kurulmuş ki ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman her ayette birbirini tamamlayan bir açıklama buluyorsunuz ve karmaşık olan hüviyet neticede çok açık bir hüviyete dönüşüyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tefsiri insanlar tarafından yapılamaz. Kur'an'ın tefsiri
Allah Teala'nın öğretisiyle gerçekleşen bir müessesedir. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Bu kavramlar ayrı ayrı ayetlerde öyle bir şekilde Allah Teala tarafından dizayn edilmiş ki tam anlattığımızı açıklıyor Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Allah Teala Kur'an'ı öğretti. İşte bu yemin, misak ve ahd müessesesi de iki ahd, iki misaktan oluşan, bir de yeminden oluşan Kur'an-ı Kerim'in açıklamalar dizisi. Ancak Allah Teala açıklamayı yaparsa aydınlanır. Yoksa çok karmaşık mefhumlar olarak değerlendirir insanlar. Allah Teala kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diye bir ifade kullanıyor. Ali İmran Suresi'nin 67. ayet-i kerimesinde. Yeminleri ruhun ve için nefsin teslim edilmesini ifade ediyor. Yemin, misak ve ahd. Ve Allah'ın ahdini deyince Allah Teala yemin, misak ve ahdin arkasından Allah'ın ahdi geliyor. Yani irademizin teslimi geliyor. Kelimelerin muhtevasından, cümlenin gelişinden hep aynı neticeleri çıkartıyorsunuz. Ama Allah Teala size bunu öğretmişse tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı bize nasip kıldı. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı öğretti. Hem de yaşatarak öğretti. Bütün sahabe Kur'an'ın bütün insanlara emrettiği 7 safhasında yaşadılar. O 7 safha ki Hazreti Nuh ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Ama onlara ait olan şeriat kitapları kaybolmuş. Onlar da nebi oldukları için Allah Teala onlara da şeriat kitabı indirdi ama onların şeriat kitapları yok. Ama şeriatlarının kitaplarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. Hem Hazreti Nuh'un hem de Hazreti İbrahim'in kendilerine kitap verilenlerden olduğu da anlatılıyor ve şeriat sahibi oldukları da anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara yaptığın teklif, onlara yaptığın çağrı, davet, yani Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı birbirinden farklı şeriat değil. Şeriatlar yok. Şeriat var. Dinler yok. Din var. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar, yani kendisine şeriat kitabı verilmiş ilk peygamberden son peygambere kadar şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. Resuller de Allah tarafından kitap sahibi olabilir ama o kitaplar hiçbir zaman, yani peygamber olmayan resuller de onlara da Allah kitap yazdırır. Ama onlar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlar peygamber değillerdir. Veli Resul. İşte söylediğimiz bağlamda bütün
dinler zannettiğimiz, birbirinden farklıymış gibi görünen, başka başka peygamberler zamanında yaşanmış olan din hep aynı din olmuştur. Bütün peygamberlerin, her birinin hayatta bulunduğu devirde yaşadığı şeriat mutlaka aynı şeriattır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 7. basamak, 14. basamak, 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak, 26. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. safhaları dinin Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla yer almış. Hem bunların hepsinin farziyeti bir, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığı. Ama hepsi o kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi var. Aynı konuyu Tevrat'ta incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim dininin 7 safhası orada da var. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadığı gene yer almış. Tevrat'tan bahsediyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar gibi, tıpkı Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi İslam'ın 7 safhasının üzerlerine farz olduğunu ve hepsinin onu yaşadığını görüyoruz. Sonra İncil'i alıyoruz, öyle bakıyoruz ki İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olanlar, onun havarileri, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek şeriat olmuş ve muhteva bir bütün. Şeriat dediğimiz zaman dinin yaşanmasına medar olan emredici kaideler diye değerlendirilir şeriat. Oysa ki şeriat onun ötesinde bir kavramdır. Bütünü temsil eder. Fırkalara ayrılmamayı da ifade eder. Ve dini ikame etmeyi, ayakta tutmayı da ifade eder. Ezeli ve ebedi din, hiç değişmeyen din, Hazreti Adem'den ilk insandan şu dünyada yaşayacak olan son insana kadar devam edecek olan bir tek din söz konusu. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak adlandırılıyor ve Ulul Azm peygamberler adı verilen 5 peygamberin de aynı dini yaşadıkları kesin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu din kainatın tek dini sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sadece bu dini din olarak vaz etmiş, hiç değiştirmemiş, insanlık tarihi boyunca milyonlarca yıldır
Bundan sonra gelecek olan bir zaman parçası geçecekse, o zaman parçasında da hiç değiştirmeyeceği kesindir. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibim veçini dini kıyamda tutmak üzere dine ikamet et. İkame et. Dine doğrult. Din için yaşa. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte o hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları o dini, hanif dinini yaşatacak olan hanif fıtratını yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din de hiçbir zaman değişmeyecektir. Sadece ve sadece tek bir din olacaktır. Hanif dini, hanif dini, hanif dini.

bu din ezeli ve ebedi dindir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe de tabiinin kendilerine tabi olmasını sağladıkları cihetle Kur'an'ı öğrendiler. Tebe-i tabi'in de tabi'in sahabeden Kur'an öğrendi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden Kur'an-ı Kerim öğrendi. Ve hepsi de yedi safhanın yedisini de yaşadılar. Kur'an'ı öğrendikleri bu sebeple kesindir. Çünkü sadece Kur'an kültürünün bunu verdiğini görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü artık Kur'an kültürü diye bir kültür mevcut değil. Kur'an'ın aslı, özü hem lafzan unutulmuş, hem de o lafzın arkasındaki yedi tane ruh olarak unutulmuş. Üniversitelerde din öğretilir, ilahiyat fakültelerinde din öğretilir ama öğretilen liselerde de öğretilen dinde artık İslam'ın yedi safhasından bir bahis yoktur. Bunun manası nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer İslam'ın yedi safhası yoksa kurtuluş da yoktur. Kısaca bugün öğretilen din kültürüyle hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileme konusu bütünüyle unutulmuştur. Bu unutulmuşsa olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'daki ayetler gereğince kurtuluşu mümkün olmayan bir cehennem yolcusudur. Öyleyse bütün insanların cehenneme gideceği bir dizaynda yaşıyoruz. Ve bunları söylediğimiz için bize bir deliye bakar gibi bakıyorlar. Bu adam diyorlar üşütmüş. Bunca üniversitede bunca din öğretisi var. Bunca İmam Hatip Lisesi. ...285.000 kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı. Sonra bunca profesöre, doçente rağmen onlar da dahil olmak üzere insanlar cehenneme gidecek ha. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümleri bugün sadece tarikatların onların da bir kısmında yaşanıyor. Ve bir takım tarikat mensupları söylediklerimizin insanlar tarafından
anlaşılmaması için diyorlar ki onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey değil mi? Şeytan insanları, insanların kurtulmasını önlemek üzere din adamlarının kandırmasını temin edecek olan bir noktaya ulaştırmış. Din adamları bunları söylüyor. Onun söylediklerini incelemeyin diyor. İncelerlerse ne olacak o insanlar? İncelerlerse incelemeyin diyenin yalan söylediği tespit edilecek. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi itibarının zedelenmemesi, aslına dayalı olarak bütün insanların cehenneme gitmesine rıza gösteriyor kişi ve rıza göstermekle de kalmıyor. Kendi de cehenneme gidecek. Ama aman söylediklerinin eksik olduğu anlaşılmasın. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir tuzak değil mi? İblis insanları, gene insanları kullanarak cehenneme sürüklüyor. Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki, gidin. Ne kadar tarikat varsa, ne kadar din öğretim müessesesi varsa hepsini inceleyin. İnceleyin ve Allah'ın size verdiği ilimle karşılaştırın. Ki farkı anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim öğretisiyle insanların asırlardan beri değiştirdiği, Kur'an kültürüne ters düşen birçok faktörü, fazlaları ve eksikleri muhtevasını alan bir geleneksel din anlayışı. İslam'ın 5 şartından ibaret, bir, bütün insanları cehenneme doğru sürükleyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bu korku neden? Onun söylediklerini incelemeyin korkusu neden? Herkes cehaletinin meydana çıkacağı endişesini taşıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, biz onları cehaletle suçlamıyoruz ki. Şunu kesin olarak biliyoruz. Herkes sadece öğrenebildiği ilmi öğretebilir. Kimse o kişiden daha fazlasını öğretmek talebinde bulunamaz. Öğretmesi talebinde bulunamaz. Herkes neyi öğrenmişse sadece onu öğretecektir. Şimdi eğer birisi çıkar da derse ki, birisi çıkmış, hidayeti anlatıyormuş insanlara, sakın onun söylediklerini dinlemeyin, yoksa mürtet olursunuz. Cübbeli birisi bunu söylüyormuş. Biz onu tanımayız. Ama o bizi tanıyor herhalde. Güzel. Ama bu cehlin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Bir korku değil mi? Doğruların öğrenilmesine mani olmak. Bu bir cinayetten daha ciddi bir fitnedir. Herkes incelemek mecburiyetindedir. Doğrular ve yanlışlar ancak incelemekle ortaya çıkar. Bir tek Furkan vardır. Kur'an-ı Kerim. Neyi öğrenirseniz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim
Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yüzlerce uydurma hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Nereden biliyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a vuruyoruz. Kur'an'a uygun mu yoksa ters mi düşüyor? İşte İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Bir defa İslam'ın şartları deyince insanlar İslam'ın hedeflerini devreden çıkarmışlar. Vasıtaları hedef yerine koymuşlar. Şeytan son derece büyük bir kurnazlıkla bunu gerçekleştirmiş. Söylediğimiz gibi Allah Teala'nın koyduğu hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhu teslim. Üçüncü faktör, fizik vücudun hepsi iradeyi teslim. Bunlar Allah'ın Kur'an'a koyduğu hedefler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün insanlar diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Biz Allah'a teslim olanlarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Peki aziz kardeşlerim yapıyorsunuz ama neyinizi teslim ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Madem Allah'a teslim olanlarsınız, ruhunuzu mu? Fizik vücudunuz mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Teslim edebileceğiniz şeyler bunlar. Neyi teslim ediyorsunuz? Hiçbiriniz bunun cevabını veremezsiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an ispat ediyor ki bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Kur'an ispat ediyor ki 7 safhanın 7'si de farz ve bugün bu unutulmuş olan hakikatleri sizlere öğretiyoruz diye birçok insanın düşmanlığını celbediyoruz. Ve bu insanlar öyle bir korkunun içine girmişler ki insanlar söylediklerimizi incelerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklar. Yetmez. Bu cübbeli olan bir kardeşimizin, Cübbeli Hasan Efendi mi öyle bir isim kullanıyor kendisi için? Bu zatın Allah'ın dininden ne kadar nasibini alabildiğini görecekler. Ne yapması lazımdı bu kardeşimizin? Onu da inceleyin demesi lazımdı. Onu inceleyin ve Kur'an'a vurun demesi lazımdı. Kur'an'la söyledikleri hangi ölçüde bağdaşıyorsa o kadar doğrudur demesi lazımdı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu Kur'an öğretisine karşı çıkarken kendi söylediklerinin Kur'an'a ters düşüp düşmediğini de incelemek mecburiyetindeydi. Bunun için incelemesi gerekir ki söyledikleriyle Kur'an arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tespit etsin. Şimdi bizim söylediklerimizle başkalarının ve bu cübbeli kardeşimizin söylediği birbirine ters düşüyor diye Allah'ın bize söylediklerinin incelenmemesi lazım geldiği herzesini yumurtlamak, bu sevgili kardeşlerim Allah'a isyan etmektir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin diyor bu kardeşimiz. Söylediklerini araştırmayın dediği zaman söylediğin söz Kur'an'ı araştırmayın sözüdür. Çünkü bizim hiçbir söylediğimiz hiçbir gün Kur'an'ın dışından olmadı. Sadece Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini öğretti ve bizim de sizlere bunları öğretmemiz emrolundu. İşte bunun için buradayız. Ve
İslam'ın 7 safhasını sizlere öğrettiğimiz için bundan huzur ve sürur duymaktayız. Allah'ın öğretisini sizlere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın bizi seçmiş olması dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, incelemek konunun temelini teşkil eder. Mukayese ancak incelemekle yapılır. İnsanlar ne söylüyor? Allah ne söylüyor? Allah'ın ne söylediği belli mi? A'dan Z'ye belli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ne söylediğini söylüyor. Şimdi biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylüyorsak ve birisi de çıkıp diyorsa ki onun söylediğini incelemeyin, İncelerseniz mürtet olursunuz, bunun manası Kur'an'ı incelemeyin, İncelerseniz mürtet olursunuz demek. Bu ancak mürtet olan birinin söyleyebileceği bir sözdür. Sevgili kardeşlerim, kimse hakkında bugüne kadar buhtanda bulunmadık. Ama bunu söylemeye cesaret edebilen birisi, biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylediğimiz için Kur'an'a hakaret etmiş oluyor. Buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse Kur'an'ı öğreniyor diye mürtet olmamıştır. Ancak bunu söyleyen kişi mürtet olabilir. Hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz. Hiç kimse bizim Kur'an'ın dışında bir şey söylediğimizi bugüne kadar iddia edemez. Neyi ortaya koymuşsak, hepsi Allah'ın bize öğrettiği sadece Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Öyleyse şimdi bunların ışığında girelim konumuza. Böyle insanlar, Kur'an'dan habersiz olan insanlar, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Eğer dilemezlerse, Kur'an'a göre bu insanların durumuna şöyle kısaca sadece ayetler açısından bir göz atalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi takva sahibi değildir. Bir, ikincisi de şirktedir. İşte iki ayet-i kerime. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31'de bunu söylüyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma, böylece müşriklerden olma. Müşriklerden olmamasını temin eden faktör ne? Kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır, her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Bütün fırkalar 73 tane, bunlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılanlar, 73. fırka tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre bu kişi, bir, takva sahibi değildir. İki, şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse ne olur? Bakıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا

Allah'ın ayetlerinden gafildirler. E şimdi bu adamlar kalkıp ahkam kesiyorlar, onların söylediklerini dinleme diye. Onun söylediklerini dinlemeyin diye. Bu adam Allah'ın ayetlerinden gafil, Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavramdan haberi dahi yok. Ve bir dördüncü faktör, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Dört faktör oldu. Böyle bir insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Beş oldu. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin bu kişinin. Allah Teala diyor ki onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildirler. 6 ve 7. konular. Kişi hüsranda, kişi hidayette değil. Allah Teala böyle insanlara tağutun dostu diyor. 8. faktör, tağutun kulu diyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezîneşte nebuttâgûte en yâbuduhâ en âbîlallâhi lühümül büşrâ fe beşir ibâdî buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Herkes doğuştan itibaren tağutun kuludur. Dalalettedir. Dalalette olan herkes tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların. Münkerler ve fuhuşla emrolunurlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluyor. Onlar diyor Allah-u Teala tağutun kul olmaktan iştinav ettiler. Neden iştinav, nasıl iştinav etmişler? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarıma müjdele. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Aynı zamanda bu insanlar şeytana dosttururlar. Şeytanın dostudurlar. Tağutun dostudurlar. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler diyor Allah Teala. Allah onların dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Ama tağutun dostları kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet hem tağutun dostu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem de kafir olduğunu söylüyor. O ne oldu?

Tağut'un kulu, Tağut'un dostu, aynı zamanda da kafir. İşte bir açıdan daha bakıyoruz Sebe 20 ile. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gördük ki şeytanın kulları, tağutun kulları, tağutun dostları kafirler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırka müminler. Gene tek fırka kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim neden en hayırlı olduğumuzu söylüyor. Çünkü Allah'tan biz Kur'an'ı öğrettik ve sizlere ne kadar bağlısınız ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece ve sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Onun için bu devirdeki en hayırlı kişi biziz. Şu unutulmuş olan Kur'an'ı Allah bize öğrettiği için, bizim de size öğretmemiz söz konusu olduğu için. Ve Kur'an hidayettir. Biz size Kur'an'ı, yani Kur'an'daki hidayeti öğretiyoruz. Onun için en hayırlı olan statüsündeyiz. Elbette öğretileri yanlış olanlar, eksik olanlar inceledikleri zaman bunu görüyorlar. Ama bunu görüp de kendi öğretilerinin eksik olduğunu görenler ne zaman sakın onun öğretisine inanmayın. Hem de onları, onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz diyorsa orada çok çirkin bir durum vardır. Evvela Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir haset müessesesi vardır. Ayrıca adaletsizlik müessesesi vardır. Bir insanın başka bir insan hakkında hüküm verebilmesi için mutlaka onun söyledikleri üzerinden hareket etmesi lazım. Ne söylemiş? Söylediği hangi ölçüde Kur'an'a uygun? Eğer bütün söyledikleri Kur'an'sa, o zaman onun söylediklerini inceleyen hiçbir zaman mürtet olmaz. Ama onun söylediklerini incelerseniz mürtet olursunuz diyen mürtet olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan ifade nasıl? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte bugün bu kadar din öğreticisi arasında sadece biz varız. Sadece biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı size öğretiyoruz. Unutulmuş olan bütün gerçekleriyle bütün Kur'an-ı Kerim'i. Öğretmediğimiz kesim ne? Öğretmediğimiz kesim, fıkıhla alakalı kesim, o bizi hiç alakadar etmiyor. Bizim öğretim müessesemiz o değil. O konunun gerçekten uzmanları var dünya üzerinde ve bizim ülkemizde. O onların sahası. Herkes kendi sahasında öğretisini gerçekleştirecek. Biz onları her zaman saygıyla karşılamışızdır. Onlar fıkıh öğretmenleridir. Fıkıhı öğretecekler. İnsanlar arasındaki davranış biçimlerini,
Allah'ın emrettiği doğrularla yaşamalarını temin edecek olan bir fıkhi öğretim dizisi. Saygı duyarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların yaptığı ne? Kur'an'daki fıkhı öğrenip onu tam olarak öğretmek. Tatbikat ayrı şey, öğretim ayrı şey. Öğretmekle görevliler. Tatbikat kişisel iradeye bağlıdır. Kişi ne kadarını dilerse o kadarını tatbik eder. Ama öğretim küllü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugünkü fıkıh öğreticileri de aslında Kur'an öğretiyorlar. Ama fıkhı tek başına bir ilim dalı olarak alırsanız, fıkıh kimseyi fıkıh öğreniyor diye Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir demekten muradı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki şeriatı öğretmek. Bunun manası Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü fırkalara ayrılmamak da şeriatın temelidir. Dini ikame etmek de şeriatın temelidir. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, ezeli ve ebedi kainatın tek dini. Yaşama kaideleri bir insanı cennete götürmez. Bir insanın cennete girebilmesi için mutlak olarak bir hedefe sahip olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten gideceği yer cehennemdir. Ve saydığımız faktörlerin ötesinde onun amelleri de boşa gider. Allah Teala diyor ki Kehf 104-105'te size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, inkar edenin amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar eden kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olabilir mi? Mümkün değil, çünkü reddettiği şey o. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, onun amelleri boşa gider. Bu insan hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir demekten muradı ne? Çünkü Mehdi hidayeti öğretendir. Hidayet kavramına
baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hidayeti zamanımızda doğru yol olarak değiştirilmiş. Hidayet nedir diye soruyorsunuz din adamlarına. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a götürür diyemiyorlar. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinde Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayete erdiren yoldur. Allah'a ulaştırıyor mu? Elbette. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan kim Allah'a milaki olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve ilminin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığı kesinleşmiş bir hükümdür. Ama insanlar sırat-ı müstakimi öyle bir noktaya ulaştırmışlar ki sırat-ı müstakim nedir dediğimiz zaman sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Veya dost doğru yoldur diyorlar. Asli unsurları yok edilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki olduğu gibi duruyor. Kılına halel gelmemiş. Hadise yapmamız lazım gelen şey o asıllarını aynen koruyan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'le bugünkü din tatbikatını yargılamaktır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'den sapıldığını görmek ve bundan büyük bir hayrete düşmektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir sürü bidat sokulmuştur. Ya ilavelerle ya da Kur'an-ı Kerim'den alınmalarla. İşte İslam'ın 7 safhasının 7'si de Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bugün tatbik edilmemektedir. Öyleyse bu bir bidattır. Kur'an'ın temel hükümleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilen bu 7 tane safhanın 7'si de bugün artık mevcut değildir. Ve insanları bunu söylediğiniz zaman sizi düşman saflarında görüyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz onların hepsinin en büyük dostu hüviyetindeyiz. Neden? Çünkü onlara unuttukları hidayeti biz öğretmekle vazifeliyiz. Şimdiye kadar acaba kim insanlara bu hakikatleri Kur'an ayetleriyle ne zaman söyledi? İslam'ın 7 safhasından bizden evvel bahseden birisini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Şu son 5-6 asır içinde, 10 asır içinde, hayır böyle bir insan yok. Şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an'ı hiç kimseye elletmeyiz, değiştirtmeyiz. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis, insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış durumda. Onun için hidayetin bugünkü öğretisi Kur'an üzerinden yapılmak zorundadır. Ve insanlara Kur'an'ın öğretilmesiyle vazifeli olan kişi o biziz. İnsanların bu kadar nefretini çeken kişi, düşmanlığını çeken kişi o biziz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanların söyledikleri umurumuzda olmaz. Biz Allah-u Teala'dan emri alırız, mutlaka o emri uygularız. Kim hakkımızda neyi söylerse söylesin. Sevgili kardeşlerim, bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiştir. Ama hepsinin yanlış olduğunu bugüne kadar hep ispat etmişizdir. Buna rağmen
aynı yaygaralar hep devam edecektir. İnsanların öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyduğunuz ve ispat ettiğiniz zaman size düşman olmalarından daha tabii bir şey yok. Ama bu emri bize Allah verdi. Hangi şartlar içinde olursa olsun, kim bize düşman olursa olsun, biz görevimizi hiç kimseden korkmadan gerçekleştiririz. Bir tek canımız var ve Allah yolunda feda etmeye şu anda da hazırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı o Mehdi'dir diyor. Kimdir o? Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve herkese Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğreten olduğu için. Ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisiyle, ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir ifadesi birbirini tam olarak tutuyor. Çünkü bugün dünya üzerinde sadece o hidayeti öğreten ve sadece Kur'an'la öğreten, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten iki hadis birbiriyle %100 örtüşüyor. %100 birbirini ihata ediyor. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizi bununla vazifelendirdi. Bu ahir zamanda sizlere Kur'an'ı öğretmekle, Kur'an'ın asli muhtevası olan, yegane hedefi olan, 7 tane safhadan oluşan, 4 teslimi içeren hidayeti öğretmekle. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an öğreniminiz ve Kur'an öğretiminiz mübarek olsun.
1: Siz sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve değerli sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz ümmetlerimizi öpüyoruz inşallah muhterem efendimiz.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere sahabeden bahsetmek istiyorum. Kimdir sahabe? Eğer bizim sevgili kardeşlerimize bakarsanız, din öğreticilerine, derler ki size sahabe kimdir sualinize. Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir. Film daha buradan kopuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i putperestler de görmüşler. Hristiyanlar da görmüşler. Museviler de görmüşler. Şeytana tapanlar da görmüşler. Ateşe tapanlar da görmüşler. Hatta sahabe gibi sahabenin arasına karışan münafıklar da görmüşler. Ama hiçbirisi sahabe olamamış. Öyleyse görme tabiri yeter mi? Hayır, yetmez. Sahabe kimdir? Tanımı Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil. Görenlerin içinden ona tabi olanlar. Sahabe. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Neden ihsanla? Sahabe adını verdiğimiz kişiler kimler ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları an o ana kadar Allah-u Teala'dan aldıkları 9. ihsana 10.sü işlenmiş olarak, eklenmiş olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe tarafından derhal ulaşılması lazım gelen kainatın yegane müşri olarak kabul edilmiştir. 10 ihsan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını içeriyor. Nitekim görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 30 küsür sene sonra sahabeye tabi olanlar onlar da ihsanla tabi oluyorlar. Öyleyse sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olandır. Sahabe kimdir? Kendilerine ihsanla tabi olunanlardır. Sahabeye dikkatle bakın. Bir kısmı Ehl-i Sufa adını alıyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları bulunmayan sadece üstü örtülü bir veranda var. Bizim evlerimizde sofa adıyla kullanılan bir muhteva. Araplar ona sufa diyor. Orada yatıp kalkan 50'den fazla sahabe vardı. Bu sebeple kendilerine ehli sufa denirdi. Ve tasavvuf kelimesinin kaynağı araştırıldığı zaman sufa kelimesinden geldiğini bir kısım uzmanlar söylüyor. Eğer tasavvuf kelimesi sufadan geliyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi onun en belirgin örnekleriydi. Tasavvuf öncülerinin, tasavvuf dizaynının, tasavvufu yaşayanların yani İslam'ı yaşayanların en belirgin örnekleriydi. Bir başka grupta tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden geldiğini iddia ediyor. Gene sahabe önde, çünkü sof gün demek,
ve hepsi yüneliseler ki yerlerde. Ehl-i Suf'a veya Ehl-i Suf Sof, onlar sahabeydi. Öyleyse sahabeye dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşünebileceğiniz en üst seviyede bağlı olan insanlar. Allah Teala sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşman olanlarla onları sevişir bulamazsın diyor Allah Teala. Hatta anneleri, babaları, kardeşleri ve aynı kabileden olan arkadaşları olsa dahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yan bakana, onu sevmeyene sahabenin bakışı da aynı bakıştı. Onlar da onları sevmezlerdi. Sevişir bulamazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse aynı sahabeye baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kötü davranıldığında onu korumak için bir büyük gayretle ileri atılan sahabe, mutlaka savaşmak isteyen sahabe, kendilerine bir zarar dokundurulduğu zaman, onlara işkence yapıldığı zaman, onlara hakaret edildiği zaman sahabe bu konuda çok tahammüllüydü. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, size kötü davrandığı halde, hakaret ettiği halde, size işkence ettiği halde, size düşmanca davrandığı, sizleri öldürdüğü halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz." Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe kitabın bütününe iman edenlerdi. Sahabenin kimliği Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir her şeyden evvel. Hadisler bunun ötesini, detaylarını söyler sadece. Ama Kur'an bütün ana noktalarda sahabenin hayatını gelecek nesillere projekte etmiştir. Sahabe kimdir? Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçmiş. Onlar 14 asır evvel kitabın bütününe tabi olanlar. Ne demek istiyorum? İslam 7 safhada kaleme alınmış Kur'an-ı Kerim'de. 7. safha sadece devrin imamlarına ait. Öyleyse takva kavramlarından hareketle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, bugün de İslam'ı yaşadıklarını iddia ediyor birçok insan. Ve böyle bir muhtevada Kur'an'ı yaşadıklarını iddia eden insanlara dikkatle bakın. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi sizin için bir ayıraç olacaktır, bir furkan olacaktır. Siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz, bütününe iman edersiniz diyor. Allah Teala yani bütününü tatbik edersiniz diyor. Peki böyle bir dizaynda bugüne ulaştığımız zaman farklılıkları son derece net olarak görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. On dört asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14 asır sonra bugün
Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması yok deniyor bir defa. Sonra da Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil deniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim kesin olarak böyle söylüyor. Ve işte Allah'a ulaşmayı dilemişler mi, dilememişler mi? İşte ispatı. Allah Teala buyuruyor Rad 20 ve 21 ve 22. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُولُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَيُحَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan ahitlerini de, ahitlerini yerine getirirler. Yeminlerini, misaklarını da, ahitlerini de. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını gerçekleştirmiş olurlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Neden sahabeyi veriyoruz? Sahabe Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan geleceğin iftihar vesileleri. Onlarla bugünü karşılaştırmak için, bugün artık dinlerini yaşadıklarını zannedenler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kurtulamaz diyor, cehenneme gider diyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın cennetini daha orada hak etmişler. Dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin mürşitlerine ulaştığını görüyoruz. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hamdolsun ki hiç değilse bu noktada itiraz yok. Herkes diyor tamam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Hay Allah razı olsun. Bu kadar konudan bir tanesinde hemfikiriz en azından. Güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? İkinci safhayı böylece atlıyoruz. Sahabe kimlerdir? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabi olanlar, Yusuf 108'de geçiyor. Tabi olanlar, Ali İmran 20'de geçiyor. Ben ve onlara de ki diyor Allah-u Teala, Habibim, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecimizi Allah'a teslim ettik. Kimler? Ben ve bana tabi olanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar, bütün sahabe. Mürşide tabi olmak kişiyi mümin yapar. Kalbine iman kelimesinin yazılmasını temin eder. Bütün günahlarını sevaba çevirir insanoğlunun. Allah'tan onun tane nimet almasına sebebiyet verir. On İhsanla mürşidine ulaşan kişi için. On insanla devrin imamına, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Sahabe tabi olmuşlar. Net ve kesin şekilde bütün dizaynın dışında olmak üzere, anlatılanların, hakkında söylenenlerin dışında olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in ağzıyla, Kur'an-ı Kerim'in diliyle, ayetleriyle bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bugün mü? Allah Teala tabiyeti farz kıldığı halde bugün mürşide tabi olmak diye bir olay
artık dinlerini yaşadığını düşünen insanlarca unutulmuş. Allah'a ulaşmayı diyenler amel-i takvasının sahipleri, mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, mümin takvanın, müminler takvasının sahipleri, bütün sahabe bu iki takvanın sahibi. Birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. Yine 1. basamak ne ifade ediyordu bize? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi. Öyleyse böyle bir dizaynla böyle bir dizaynda muhteva açık ve kesin bir dizaynı gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 21. basamak ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz basamak. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler.

Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepimize bunu söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, kavli dinlerler ve kavlinin ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim eden 21. basamağın sahipleridir. Allah'ın evliyasıdır. Yani evvap takvasının sahipleridir. Bugün artık İnsanlar Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaştırılmasına inanmıyorlar. Bütün bunları Allah-u Teala'nın sahabe hakkında söylediği siz kitabın bütününe tabi olursunuz sözünün ne manaya geldiğini izah etmek için kullanıyorum. Kitabın bütününe tabi olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler, mürşitlere ulaşıp tabi oldular, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Daha kitaba tabi olmanın üçüncü safhasındalar, üçüncü takvadalar. Sonra ne oldu? Allah-u Teala'nın bu noktada üzerlerine 11 defa farz kıldığı bir gerçeği, bir farz emirler silsilesini sahabe gerçekleştirdi. Hepsi ölmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim ettiler, hidayete erdiler, Allah'ın evliyası oldular. Sonra mı? Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime hem fizik vücutlarını teslim ettiklerini hem de daha evvel ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini bu ayet anlatıyor bize. Habibim onlara de ki diyor Allah-u Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve kimimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Habibim sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayet ermişlerdir. Ruhlarını da Allah-u Teala'ya mutlaka teslim etmişlerdir. Öyleyse sahabenin daha evvel ruhunu Allah'a teslim ettiği de kesin. Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği kesin. Üçüncü takva, evvap takvası, demin dokunduğumuz takva. Bu ayette de bir defa daha vurgulanmış. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ve böylece Muhsinler takvasının sahibi olmuşlar. Kitaba, bütün kitabın tatbikatının dördüncü safhası, dördüncü kademe takva, 25. basamak. Daha sonra sahabenin 27. basamakta nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde sahabenin önce Allah'a teslim olduğunu ondan sonra öleceklerini ifade ediyor. Atala diyor ki onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. 132'den 136'ya kadar ayetlerde Allah-u Teala peygamberlerden bahsediyor. Onların nasıl bütün takvaları tamamlıklarını, bütün teslimleri tamamlıklarını anlattıktan sonra 136. ayet-i kerimede de sahabeye diyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Burada nefsin tesliminin de gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan sonra sahabe bundan sonraki takvayla bir geçiş noktası olan irşada ulaşmışlar.
Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki: "Ey sahabe, eğer peygamberiniz benim söylediklerimi değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok huzursuzluk duyardınız, huzursuz olurdunuz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı çeliş gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor. Anlıyoruz ki sahabe salih makamının 4. mertebesine kadar ulaşmışlar. Sonra mı? Sonra onların bir hakkın takvanın sahibi oldukları, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin olundukları kesinlik kazanıyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. O sabıkunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devam ediyor Kur'an-ı Kerim Tövbe 100'le. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı. Allah ne diyordu? Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Ve İslam'dan razı oldum. Bütün sahabe ihsanın, İslam'ın doruk noktasına kadar çıkmışlar. Bir hakkın takvanın sahibi olmuş hepsi. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref olmuşlar. Salah makamının 5. ve 6. mertebelerinin, 5. mertebesinin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Hakk'a tukatihi takva, bir hakkın takva ve hakkul yakin. Hepsi Allah'ı gördüler. Öyleyse sahabe kimdir dediğimiz zaman, sahabe her şeyden evvel Kur'an'ın bütününe tabi olanlardı. Hepsinin mürşit oldukları kesin mi? Kesin. Allah-u Teala mürşidin tarifini yapıyor. Fussilet 33-34-35. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate hasenatla cevap vermek imkanı herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edin ki can düşmanınız can dostunuz olsun. Seyyiate hasenatla mukabele edenler Hazr-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki birer birer bakalım şimdi. Can dost, can düşmanları sahabenin can dostu olmuş mu? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız." Ali İmran 103. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Öyleyse sahabe kötülüğe iyilikle etmenin, iyilikle mukabele etmenin bütün standartlarına sahip
birbirinin can düşmanıyken can dostu olmayı başarmışlar. Ayrıca Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Onlar size buğz ettikleri halde düşmanlarınız, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Onları gene de seversiniz diyor Allah-u Teala. Yani onlara karşı kötülüklerine iyilikle mukabele ettikleri kesin. Peki başka ne diyordu Allah-u Teala? Allah teslim olup da gördük ki Bakara 136'da hepsi Allah'a bütün teslimlerle teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Gördük ki Yusuf 108'de hepsi Allah'a çağırıyordu. Öyleyse sahabe Hazr-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in, Ecr-ül Azim'in sahipleriydi. Tövbe 100'de sahabenin Hazr-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in sahibi olduğunu yazıyor Allah-u Teala.

Eti 29'da sahabenin Hazreti Azim'in sahibi olduğunu yazıyor. Ecrül Azim'in sahibi olduğunu yazıyor. Ve gördük ki bu özellikler taşıyan sahabe için Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi onların kötülüğe iyilikle mukabele edenlerin Hazreti Azim'in sahipleri olduğunu yazıyor. Öyleyse onlar Hazreti Azim'in, Fevzi Azim'in ve Ecrül Azim'in sahipleriydi. Hayatları hep fedakarlıkla geçmişti. Evvela bu açıdan onlar Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Kur'an'ın bütününün gereğini yerine getiriyorlar ifadesinin Kur'an'a ne kadar uyduğunu görüyoruz. Kesin olarak sahabe yüz üzerinden yüzle Kur'an'a tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise tabiatıyla son takvanın, tasarruf takvasının sahibiydi. Şimdi böyle bir dizaynda sahabe kimdi derken, sahabenin büyüklüğünü gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bugünün din anlayışıyla 14 asır evvelin din anlayışı arasındaki o muhteşem farklılığı gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bugünkü dini yaşadıklarını iddia edenler, bir, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İki, mürşidi reddediyorlar. Mürşide ulaşıp tabi olmak şöyle dursun, mürşidi kökten reddediyorlar. İki, ikinci safa, müminler takvasının sahipleri değil, aminullah takvasının sahipleri değiller. Üç, hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklar. Ulaştırmaları mümkün değil. Çünkü böyle bir dilekleri de yok. Buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. 14 asır evvel sahabe onu gerçekleştirmişler. Üçüncü açıdan da Kur'an'ı yaşamıyorlar. Onlar bu açıdan da Kur'an'ı yaşamışlar. Bugünküler yaşamıyorlar. Bugünün din anlayışı fizik vücudu Allah'a teslim etmek diye bir kavramı tanımıyor ve kabul etmiyor. Kur'an'da Allah'ın farz kılmasına rağmen. Nefsi Allah'a teslim etmeyi tanımıyor ve tatbik etmiyor. İnkar ediyor, tatbik etmiyor. Beş tane takvanın hepsi reddediliyor onlarca. Ve tabiatıyla bu beş takvanın reddinden sonra bir hakkın takvanın reddedileceği de kesin. Bunları gerçekleştiremeyen bir insanın hiç ruhunu ve içini nefsini Allah'a teslim etmeyen bir insanın iradesini Allah'a teslim etmesi mümkün olabilir mi? Sahabe bunların hepsini gerçekleştirdiler. İşte bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeye, çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe tabisiniz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dizayn bu standartlarda gösteriyor her şeyi. Sahabe kimdi? Sahabe öyle insanlardı ki onlar ölüme, şehit olmaya koşarak giderlerdi. Şehit olmak sahabe için şereflerin en büyüğüydü. Kendilerinin kaç kadar düşman olursa olsun gözlerini kırpmadan savaşa koşarlardı. Koşmayanlar var mıydı? Tabii vardı. Ama onlar sahabe değildi. Onlar münafıklardı. Ne diyorlardı?
kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah-u Teala da diyor ki, onlar sürüklene sürüklene oraya götürüleceklerdi ve orada öleceklerdi. Kimdi sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için ölmeye hazır olan, ölümden zerre kadar korkmayan Allah'ın niyetleriydi. Sahabe için inen ayet-i kerimeye dikkatle bakın. Onlar diyor Allah-u Teala, Resullerine düşman olana kuvvetli bir gövde üzerinde toplanan bitkiler gibi sağlam bir dayanma gücüyle dayanacak olanlardı. Öyleyse onlar, sahabe, hepsi bir kale gibiydi. Allah'ın dinine intisap ettikleri zaman hepsi kanlı katildi. Sıfırın çok aşağılarında bir noktadan tabiyet noktasına ulaşmışlardı ve bütün günahları o gün sevaba çevirdi. Nisan suresinin 69-64. Ayet-i kerimesi gereğince. Sahabe kimdi? Bütün günahları sevaba çevirmiş olanlardı. Sahabe kimdi? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleriydi. Üç yakinin de sahibiydiler. Hakkul yakinin sahipleri olduğu kesinlik kazanıyor tövbe yüzle. Diğerleri de söylediğimiz ayetlerle değer kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkilerine dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala'dan emir geliyor. Habibim, gece kalk da sadece sana has bir nafile namaz olarak

Ve onu taklit ettiler. Evi olmadığı için evinden sızan ışıkta evin avlusunda namaza iştirak ediyorlardı. Ve Allah Teala şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de: ey sahabe, siz de Resulünüze uydunuz, onunla beraber kıldınız bu emir onun, yalnız ona olmasına rağmen. Ama sağlığınız bozuldu, yüzleriniz sarardı, hasta oldunuz. Bugünden itibaren bu namazı dilediğiniz gibi kılın. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda 4 rekatlık bir namazı kaç dakikada kılarsınız? 5 dakikada, 6 dakikada kılarsınız. Onlar 11 rekatlık bir namazı 3 saatte kılıyorlardı. Demek ki yaklaşık olarak 4 rekatta 1 saat düşüyordu. Sevgili kardeşlerim, bunu biz denedik. Ve kardeşlerimizle beraber başaramadık. Değil, ellerimizin üzerinde secde etmek, dirseklerimizin üzerinde secde etmemize rağmen 2 saatten fazla dayanamadık. Kardeşlerimizle biz 41 gün ve gece bu hayatı yaşadık. O süreç içerisinde yalnız bitkisel yiyecekler aldık. Hayvani gıda hiç almadık. Her gün oruçluyduk. 40 günün 41 gün olmasının sebebi ne? Aslında 40 günde bitmesi lazımdı ama 41. gün perşembeydi. Her perşembe oruçlu olduğumuz için perşembe günü de ilave ettik. 41 gün oldu. Herkesin çok büyük mutlulukla yaşadığı bir 41 gün Ankara'daki ilk dergahımızda bu güzelliği yaşadık. Onlar çok daha güzelini yaşamışlar. Bizden çok çok daha ayrıklılar. Ve Allah Teala diyor ki, siz buna tahammül edemezsiniz diyor. Artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani artık 11 rekatlık namazın sizde 15-20 dakikada nasıl kılarsanız kılın diyor. Buna rağmen sahabe hayatları boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine hep riayet ettiler. Söylediğim gibi ömrü olduğu sürece onunla birlikte her gece kıldılar teheccüd namazını. Ne diyor Allah Teala Ahzab 21'de? Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır ey sahabe. İşte sahabe onlardı sevgili insanlar ve dinleyenler. Hiç mi hata yapmadılar? Yaptılar. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara tembih etmişti. Şartlar ne olursa olsun etrafından ayrılmayacaksınız. Bunlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in etrafındaki özel nöbetçi grubu. Ayrılmadılar, ayrılmadılar, ayrılmadılar. Savaş bitti. Ve sıra ganimetin toplanmasına gelince dayanamadılar. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i onun emrine rağmen terk ettiler. Ve ganimetin peşine düştüler. Ve mağlup olan ordudan sağ kalan birkaç kişi, başlarında Halid bin Velid olmak üzere, tepenin öbür tarafından dolaşıp Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerine çullandılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yara aldı. Bir dişi kırıldı. Ama bu sırada onun etrafında yemek pişirmekte olan hanımlar kazanları, tencereleri, tavaları ellerine ne geçtiyse onları alarak bu 5-6 kişilik
gruba şiddetle

kaldırdılar ve onları püskürttüler. O zamana kadar da sahabe yetişti. Sonra mı ne oldu? Halid bin Velid de ötekiler de Müslüman oldu. Sevgili kardeşlerim, sahabenin belki en güzel örneği Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem para topluyor. Diyor ki savaş var, bana para lazım, silah alacağım. Herkes elinden gelen en büyük miktarda paraları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor, elinde evinin anahtarı. Bu diyor, benim evimin anahtarı. Ev de dahil olmak üzere içinde bulunan her şey senindir diyor. Ey Allah'ın Resulü. Sahabenin en güzel örneği her zaman o güzelliği muhafaza etmiştir. Ne zaman ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca çıkarıyor ve Kur'an-ı Kerim'e de yazıyor, herkese de söylemesi emrediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor durumu. Miraç olayına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela direkt olarak gökyüzüne çıkartmıyor Allah Teala. Evvela Vesile-i Aksa'ya gönderiyor onu. Ama gönderirken birbirinden birer hafta mesafeyle gelen 3 tane kervan. Birer dakika arayla veya birkaç saniye arayla kervanların üçünde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyor. Ondan sonra Vesile-i Aksa'ya ulaşıyor. Vesile-i Aksa'yı baştan aşağı dolaşması temin ediliyor. Ondan sonra oradan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kur'an-ı Kerim şöyle yazıyor. Kalbindeki göz gördüklerini, ruhunun gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Aynı şeyi Allah-u Teala'nın zatını Allah-u Teala kaç yüz defa ondan evvel göstermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ve konu dönüşünde yayılıyor her tarafa. Düşmanları diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir'e, diyor ki diyorlar seninki göğe çıkmış da Allah ile konuşmuş da vesaire vesaire. Ebu Bekir soruyor, siz diyor bunu kimden duydunuz? Başkası mı anlattı diyor size? Kim anlattı söyleyeyim ona? O anlattı diyorlar. Öyleyse diyor, o anlattıysa doğrudur. O ne derse diyor, onun bugüne kadar bir yanlışını kimse göremedi diyor. O ne söylerse mutlaka doğrudur, onun adı bu sebeple emindir diyor. Ve diyor, ben onu her zaman tasdik ederim, bugün de tasdik ediyorum ki söyledikleri mutlak olarak doğrudur diyor. Ona düşman olanlar diyor, evvela bana düşman olacaklardır. Hazreti Ömer Allah-u Teala'nın Resulüne tabi olmadan önce çok öfkeli, çılgın, anında kararlarını uygulayan birçok insan öldürmüş, birçok insanın kanına girmiş birisi. Onu kandırıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek üzere kılıcı kaftanın içine saklamış, geliyor. Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemiş. Demiş ki o taşıyacak kılıcı beraberinde, sen bunu söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer heyecanlı öldürmek kastıyla gelmiş, öldürecek, niyeti kesin. O diyor, o sakladığın şey var ya diyor, ben diyor ondan haberdarım. Hazreti Ömer şaşırıyor. Ondan sonra nereden haberdar olduğunu soruyor. O da diyor Cebrail aleyhisselam bizim dostumuzdur, geldi bana. Senin şuranda işte şurada gördüğün görünmeyen o şeyin, kılıcın burada olduğunu ve niyetinin beni öldürmek olduğunu söylüyor. Hadi diyor. Eğer öldürmek için geldiysen tamam. Her an gereğini yap, hazırım ben diyor. Ve Hazreti Ömer'in tabi olduğu gün o gün. Hazreti Ömer ağlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. O Ömer ki 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunu mezara gömmüş diri diri.
Ve gözleri yaşlarla dolu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ben onun üzerine toprakları örterken diyor, o benim sakallarıma takılan toprak parçalarını elleriyle temizliyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bir açlık devresi geçirdiler. Abluka altına alındılar Mekke'de yaşarlarken. Ve uzun bir devre aç kaldılar. Buna dayandılar. Allah onlara güç verdi. Ve toplu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber giden bir sahabe grubu bir konuyu halletmek üzere uzak bir mesafeye gidiyorlar. Hiç yiyecekleri yok. Varlıkları yerde bir yaşlı koyun, bir de cılız bir keçi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana bir kap getirin. Getiriyorlar. Başlıyor o cılız keçiyi sağmaya. Bir kap, iki kap, üç kap, dört kap. Kapları getirdikçe kaplar doluyor o cılız keçiden. Bütün sahabe o gün ilk defa doyasıya süt içmişler. İlk defa o gün doymuşlar. Haftalardan beri aç kalan sahabe ilk defa o gün doyuyor. Sahabe öyle insanlardı ki sevgili kardeşlerim. Kime bir yardım yapılacaksa hepsi birden koşarlardı. Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin emeğinden bir parçayı sinesinde barındırmadan inşa edilmemiştir. Bütün evlerde her bir sahabenin mutlaka alın teri mevcuttur. Fikir ayrılıkları olmuş mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le? Olmuş. Hendek Savaşı'na başlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam hatırlayamıyorum olayı, şehrin dışına çıkalım, orada savaş verelim veya şehrin içinde kalalım, orada savaş verelim sözüne sahabenin kurmayları itiraz ediyor. Hangisinin olduğunu şimdi hatırlayamıyorum. Aksini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini ayrı ayrı dinliyor. Ve sonra da diyor ki bir peygambere verdiği bir karardan sonra geri dönmek yaraşmaz. Böyle bir şey benim için mümkün değil diyor. Bu savaş kaybedilebilir. Her şey olabilir ama madem ki ben karar verdim, Allah-u Teala'nın bana emri var. Verdiğin karardan hiçbir zaman dönmeyeceksin. Ve savaş onun emrine uyulmak suretiyle kazanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe nevi şahsına münasır bir muhteşem topluluktu. Onlar sabikunel evvelindi. Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Tövbe suresinin 103. ayet, 100. ayet kelimesinde o sabikunel ahirin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara İslam'a tabi olan tabiindendi diyor. Kim bunlar? Sabikunen evvelin. Kimdir sabikun? Ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan, hikmet sahibi olan, hakkı yakinin sahipleri. Kimdir ulul elbab? Hakkı yakinin başlangıç kademesinde olanlar. Sadece zemin katın melekutunu görebilenler. Sonra muhlisler, göğün yedi katını Allah'ın kendisine gösterdikleri. Birinci kattan başlayarak yedinci kata kadar bütün katları teker teker görenler. Sonra 28. basamağın salah makamının ilk dört mertebesinin sahipleri,
Sonra 5. ve 6. mertebesinin sahipleri. Sahabeden bahsediyorsak 5. mertebesinin sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devreyi kastediyorsak, halifeler ya da devrin imamları sahabenin arasından çıkıyor. Öyleyse ne görüyoruz? Onlar sabikunel evveliyindi. Sabikunel evveliyin. Evvelki sabikunlar. Allah Teala El-Vakıa suresinde hem sabikunel evvelinden hem de sabikunel ahirinden bahsediyor. Sabikunel ahirin de var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onlar da bugünün sahabeleri. İşte onlar sizler olacaksınız. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyi seviyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyordu. Böyle bir dizaynda aralarında bir muhteşem sevgi vardı. Hatırlayacaksınız Hazreti Ali. Ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da eşimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz demiş sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor Ali, bu eksik bir ifade, bu konuyu tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali gözleri yaşlarla dolu geliyor. Ey Allah'ın Resulü, seni yalnız çocuklarından ve eşinden değil diyor, kendimden de fazla seviyorum. Ah diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi oldu. Ya Ali diyor, şimdi oldu. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir ile beraber Mekke'yi terk etmek mecburiyetinde kalıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkalarından düşmanlar kovalıyor. Bir mağaraya sığınıyorlar. Düşmanlar mağaranın kapısına kadar gelmişler. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kötü bir şey olacak diye büyük bir endişe içerisinde, çok huzursuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ebubekir diyor, ya Ebubekir. Şimdi diyor sana söyleyeceğimi yap diyor, gözlerini kapat, elini nabzına koy ve diyor içinden nabzının her atışında bir Allah kelimesini tekrar etmeye başla. Şimdi başla diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü Hazreti Ebubekir için hayatından çok daha kıymetli. Düşmanlar gelse, mağaranın kapısından içeri girseler, o emri o verince bitmiştir olay. Hazreti Ebubekir derhal zikre başlıyor. İşte bugünün hafî zikrin sahipleri olan tarikatlerde Hazreti Ebubekir'den gelen bir adet devam etmektedir. Buna mukabil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye cehri zikir öğretmiştir. Yani sesle yapılan zikir öğretmiştir. Hazreti Ali'den gelen tarikatlarda da cehri zikir vardır. Nakşi tarikatında hafî zikir ama Cerrahi tarikatında cehri zikir söz konusu. Öyleyse bazı tarikatlar cehri zikrin, bazı tarikatlar hafî zikrin sahipleri. Bu iki kaynaktan geliyor. Sonra mı ne olmuş? Mağaranın kapısına bir örümceğe emir veriyor Allah Teala. Örümcek ağlarını hemen yapmış. Düşmanlar kapının önüne gelene kadar mağaranın ağzı örümcek ağıyla kapatılmış. Şimdi gelenler arasında tartışma başlamış. Birinci grup diyormuş ki, bu örümceğin ağı buradaysa onların biraz evvel girdiler buraya diyorlar, demişler girdilerse eğer, bu anda girmeleri mümkün değil. Bu örümcek burasını kim bilir ne kadar zamanda yaptı bu ağı. İkinci grup diyormuş ki, siz ne söylerseniz söyleyin, biz içeri girip bakacağız. Netice mi? İçeri girip bakmak kararı alanlar kararlarından vazgeçmişler. Hazreti Ebubekir zikir yaparken arkalarını dönüp burada değiller diye ayrılmışlar, gitmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe devirlerinin
bütün güzelliklerini yaşayanlardı. Kanlı katillerken birbirlerinin can dostu olanlardı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin uğruna yapmayacakları fedakarlık yoktu. Kendi hayatlarımdan çok daha kıymetliydi Resulün hayatı. Onlar sahabeydi. Aradan 14 asırdan fazla bir zaman geçti. Bugünlere geldik. Sevgili kardeşlerim, sizler sabıkunel ahirin olacaklarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi o günlere ulaştırmasını, o muhteşem saadeti yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ve rahmet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıt olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın. Hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir. Sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilil maddûbi aleyhim ve lemdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Fizik vücutlarımız bir defa daha karşı karşıya. Ama kalplerimiz de karşı karşıya. Öyleyse hem hamd edeceğiz hem de şükredeceğiz Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bir sohbet kapısı açtığı, bize bir sohbet imkanı verdiği ve bu sohbetle bizi el ele gönül gününe bir defa daha kendisiyle beraber kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz rızık, nafaka, infak. Allah Teala bizlere vücudumuzun idamesi için, hayatta kalması için yaşamımızın gereği olan rızıkları ihsan eder. Nimet olarak verir. Biz nimeti hak ettiğimiz güne kadar hepsi birer ihsandır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşır, İhsanların bittiği, nimetlerin başladığı bir yere gelir. 14. basamak. O noktadan sonra Allah'ın o güne kadar verdiği bütün ihsanlar nimet adını alır. Öyleyse 14. basamağa kadar insanlar ihsan olurlar Allah-u Teala'dan. 14. basamaktan sonra aldıkları nimettir. Ne zaman bir kişinin başının üzerinde devrin imamı bir nimet olarak varsa, o güne itibaren Allah'ın o kişiye yaptığı bütün insanlar onun yüzü suyu hürmetine Allah'ın artık bir nimetidir. Kişi başında taşıdığı nimet sebebiyle nimete hak kazanmıştır. Maddi nimetlere ve manevi nimetlere. Bir kişi tarlasını ekiyor, tarlada ekin oluşuyor, hasat ediyor ve elde ettiği buğday o kişinin rızkıdır. Allah-u Teala tarafından rızık verilir. Burada Allah'ın kanunu var. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Rızık kimsenin elinde değildir. Kimsenin vücuda getirdiği bir şey, kendisi onu vücuda getirmiş olmadığı için o sadece ekini tarlasına ektiği için, ekini başaklandırıp ona rızık olacak hüviyete ulaştıran Allah'ın sünnetullahı olduğu için o kişi rızkı alandır. Rızkı vücuda getiren değildir. Rızkın oluşması için ilk adımı atandır ama rızkı oluşturan insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Kim tarlasına gidip oradan mahsulünü alırsa bu Allah'ın ona rızkıdır.
sürüler vücuda getiren kişi, onu vücuda getirmek için çalışan kişi o sürüyü vücuda getirmemiştir. O vücuda gelmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. Sürü artmıştır. Yeni doğan koyunlarla, yeni doğan kuzularla, buzağlarla sürü büyümektedir. Büyüten onun sahibi değildir. Sahiden sahip, sürünün sahibi sadece bir vasıtadır. Onu, sürüyü büyüten, oraya yeni ilaveler yaptıran Allah'ın sünnetullahıdır. Dünya malı sakın sizi Allah'ın ibadetinden ayırmasın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabe geliyor, diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben çok fakirim. Ben de başkaları gibi sürü sahibi olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkarım ki sürü sahibi olmak seni Allah'ın ibadetlerinden ayırır. Böyle bir şeyden korktuğum için bu konuda dua etmek istemiyorum, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sahabe ısrar ediyor. Ben diyor istiyorum. Ve benim asla böyle bir sapkınlığa düşmemin mümkün olmadığını göreceksin, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bak, bunun sorumluluğu sana aittir. Bana söz veriyor musun aynı standartlara devam edeceğine, ibadetlerini yapacağına, Allah yolunda devam edeceğine söz veriyorum ya ey Allah'ın Resulü, diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. O kişinin sürüsü artıyor, artıyor, artıyor. Ve o zat büyük sürü sahibi oluyor. Ama bir sabah namazına gelmiyor. Daha sonra gelmediği günler sıklaşıyor. Sonra diğer namazlara sıçrıyor konu. Akşam namazı gidiyor, öğle namazı gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor. Geleceğim, diyor kişi, söz veriyor. Ama gelmiyor. Bir süre sonra sürüsü onu Allah'ın ibadetinden, zikir yapmaktan, her şeyden men ediyor. Ve kişi dünyaya öyle bir dönüyor ki artık zekatını da birini de vermez oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat için adam gönderdiğinde vermem, diyor. Ben zekat vermek istemiyorum. Sonra kişi Hazreti Ebu Bekir zamanında da zekatını vermek istemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi zekatını vermediğinde emir veriyor ki artık gitmeyin ve eğer zekat verirse zekatını da kabul etmeyin. Allah onun zekatını istemiyor, buyuruyor. Ve bir süre sonra kişinin aklı başına geliyor, zekat vermek istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kaldığı sürece o kişiden zekat kabul etmiyor. Ama kişi ibadetlerine dönmüyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında da aynı şey oluyor. Sürüsü sonra giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ve kişi fakr-ı zaruret içinde ölüyor. Sevgili kardeşlerim, dünya malı dünyada kalır. Rızık Allah'ın elindedir. Kimsenin rızkı
kimsenin elinde değildir. Rızık Allah'ın elindedir. Öyleyse Allah'ın başlangıçta verdiği birinci el Allah'tan rızık alır. Bu kişi tarlasının aldığı mahsulü A'ya, B'ye, C'ye veriyorsa, onlara ulaştırıyorsa, onları besliyorsa, bunun adı infaktır. Ve kişi başkalarını infak ediyor. Allah'ın verdiği rızıktan infak ediyor. Onları nafakalandırıyor. Tarladan mahsul alan kişi için aynı buğdaylar rızık iken, bu buğdayları buğday olarak başka birisine ulaştırdığında, onu infak ettiğinde, ona verdiği o buğday artık o kişi için birinci kişiyle ikinci kişi arasındaki münasebette rızık olmuyor. Nafaka oluyor. Ama Allah ile ikinci kişi arasındaki, yani buğdayları alan kişi arasındaki ilişkide o verilen buğday gene rızıktır. Rızkın sahibi olan Allah'la ikinci kişi arasındaki ilişkide. İkinci kişi de bunu aldıktan sonra bir kısmını kendi tüketip bir kısmını başka birisine verirse, ikinci kişi de üçüncü bir kişiyi infak etmiş olur. İkisinin arasındaki ilişkide bu infaktır. Verdiği aynı buğdaylar nafakadır. Ama üçüncü kişiyle Allah arasındaki ilişkide başka birinden aldığı ve yediği o buğdaylar, aynı buğdaylar Allah ile olan ilişkisinde rızıktır. Bu sebeple rızkın sahibi Allah'tır. Kul sadece Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak etmek imkanının sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu infak müessesesi iki ayrı cephe gösterir. Maddi infak, manevi infak. Öyleyse ne demek istiyoruz manevi infakla? Manevi infaktan ulaşmak istediğimiz netice nedir? Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim fi sebilillah ise, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, hatta Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi fi sebilillah'tır. Bu birinci sebildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaştığı noktaya kadar geçirdiği hayatta kişi imajiner bir sırat-ı müstakimin, kuvvet standartlarında bir sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sırat-ı müstakime bir sebile adım atmıştır. Bu sebil onu sırat-ı müstakimin birinci sebiline götürecektir. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşan bir yoldur. Ruhun, reçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimlerini içeren, hepsi de 14. basamaktan başlayan sebiller söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran sebil birinci sırat-ı müstakimdir. Başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden, kuvveden fiile çıkmamış, kuvvet standartlarında olan sırat-ı müstakimden sonraki asıl sırat-ı müstakim
insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran dört sırat-ı müstakimden oluşur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil kişinin tabi olduğu noktadan ana dergaha kadar olan yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebildir. Ana dergahta yani devrin imamının dergahında son bulur. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Orası ana dergahtır. Altın kapı yani tarik-ı müstakimin altın kapısı oradadır. Bu altın kapıdan yukarıya çıkan her ruh yedi tane kat aşacaktır. Yedinci katta bir başka kapıyla karşılaşacaktır. Zemin kattaki kapının aynı. Ama birinci kapı, zemin kattaki kapı sırat-ı müstakime girmek içindir. Yedinci kattaki kapı sırat-ı müstakimden çıkmak, yedinci kata girmek, yedinci katı fethetmek içindir. Bunun adı, yedi tane gök katını aşan bu yolun, bu sırat-ı müstakimin adı, sırat-ı müstakimin bu sebilinin adı tarik-ı müstakimdir. Biz üzerinize yedi tane tarik kıldık diyor Allah Teala. Safa taraika diyor. Yedi tane tarik. Ve cealna fevkakum safa taraika. Üzerinize yedi tane tarik kıldık diyor. Yol kıldık. İşte bu yedi tane tarikin toplamı tarik-ı müstakimi ifade ediyor. Allah Teala Nisa 168'de diyor ki Allah onları tarika yani tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem tarikine ulaştırır diyor. Tariki cehenneme ulaştırır. O cehenneme gidenler ebediyen orada kalacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, bu sebeple kendilerine ve başkalarına zulmedenler, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği kişiler. Öyleyse bu tarikten sonra, tarik-ı müstakimden sonra yedinci kata ulaşan kişi soldan sağa doğru yedi tane alem geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir hücreleri, İndi-i İlahi. Ve İndi-i İlahi'ye ulaşan ruh oradan Sitret-i Münteha'ya varır. Sitret-i Münteha'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Sitret-i Münteha'dan yukarısı dördüncü sebildir. Üçüncü sebil Tarık-ı Müstakim'in çıkış kapısından yedinci gök katına giren kişi, Lehri Mahfuz'a giren kişinin ruhu söylediğimiz gibi yatay yedi tane alem geçecektir. Bu yedi tane alemin geçirmesi üçüncü sırat-ı müstakimdir. Üçüncü sebildir. Ve ikinci yatay sebildir. Sitret-i Münteha'dan Allah'a ulaştıran yol dördüncü sebildir. İkinci dikey sebildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın dizaynında insanların Allah'a ulaşması diye bir vaka görürüz. Bu ulaşma nefs tezkiyesi adı verilen bir faaliyetle gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin temelinde Allah'ın üzerimize farz kıldığı zikir vardır. Hem
belli zaman parçalarında ara sıra yapılan zikri farz kılmıştır. Hem günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır, hem de daimi zikri farz kılmıştır Allah Teala. O zikri yaptığımız zaman eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah 10 ihsanla bizi mürşidimize ulaştırmışsa, bu noktadan itibaren zikir yapıyorsak, bu zikir Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden ahada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye

İnen nurlar. Nurların kalbe ulaştığı Zümer 22 ve 23'te ifade ediliyor. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki hiç Allah'ın göğsünü şerh ettiği kendisine ulaştırmayı dileyip de göğsünü şerh ettiği, yardığı ve göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarının ulaşması söz konusuysa, hiç bu kişiyle kalbine Allah'ın nuru ulaşan kişiyle Allah'ın göğsünü yarıp da kalbine nur ulaştırdığı kişinin kalbiyle böyle bir yolu açmadığı ve kalbine Allah'ın nurları ulaşmayan kişinin kalbi bir olur mu diyor Allah Teala. Zümer 22. Allah'ın kalbine nur ulaştırdığı, göğsünü şerh edip de nur ulaştırdığı kişi diyor Allah Teala. Kimin göğsünü şerh eder? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü şerh eder Allah Teala. Enam 125'te Allah Teala buyuruyor ki "Femen yuridullah en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimin kalbini Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh ederek o kişinin göğsünü teslime açar. Allah'a teslim olmak yolunda açar. Göğsünden kalbini açtığı yolla o yoldan nurlarını gönderip nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsin Allah'a teslimini sağlar Allah-u Teala. Onun için dil İslam ediyor ayette. O kişi hidayet erdirmeyi dilediğin kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve o göğsü, kalbi teslime açar diyor Allah-u Teala'ya. Nefsin teslimi gerçekleşir. Zümer 23'te ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Allah nurlarını kitaba ve içindeki sözlere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Bu inen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar, kalbini temizler ve Allah'ın zikriyle kalpler titrer ve kalpler yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Nefsin, kalbinin hidayete ermesi söz konusu. Allah'tan gelen, ikişer ikişer inen rahmet ve fazl ile rahmetle salavat. Rahmetle fazl, demin ifade etmiştik, Nur suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Peki, rahmetle salavat nerede? O da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 156'da onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu mutlaka Allah'a milaki kılacağız. Allah'a ulaştıracağız. Bakara 157 işte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız diyenlerdir hidayete erenler. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu Allah'ın nurları kitaba ve içindeki sözlere benzer zarf ve mazruf olarak ikişer ikişer Allah-u Teala tarafından indirilir sözündeki hikmet bu iki ayet-i kerimenin birleştirilmesiyle çıkıyor. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat. Peki ne olur? Bunun infakla ne alakası var? Anlatıyoruz nasıl nefs tezkiyesi olduğunu kişinin. Çünkü bu bir infaktır. Bu fizik vücudun nefsi infakı müessesesidir. Bu infak neye sebebiyet verir? Kişinin nefsinin kalbinin zulmetten nura ulaşmasına sebebiyet verir.

0: Bakara 256 ve 257'de Allah Teala bu hususu çok net bir şekilde açıklamış. Diyor ki: La ikrahe fid dini kat tebeyene rüştü minel gay femen yekfur bit taguti ve yumin billahi fekat istemseke bil urvetil vuska lenfisame leha Allahü Semiül Alim. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar tebellir etmiştir. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve rüşt yolunu seçerse, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı sarılırlar diyor. Bu irşat makamıdır. Allah'tan kopması mümkün değildir. Bu sırat-ı müstakimdir. Allah'tan kopması mümkün değildir. İkisini birden ifade eden bir muhteva kullanmış Allah Teala. Allah'ın ipine Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar. Allah Teala Allah'ın ipine hep birlikte sarılın emrini veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Kimler Allah'ın sevgilileridir? Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler bunlar. Öyleyse bundan sonra ne oluyor? 157. ayet, 257. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala orada buyuruyor ki Bakara 257'de Allahu veliyyullezine amenu, Allah amenu olanların dostudur. Yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Vellezine keferu evliyahumü tagute, o kafirler de tagutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da o tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? İrşat yoluna ulaşan kişi, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlayacaktır. Bu zikir, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmaya başlayacaktır. Rahmet, farz, rahmet, salavat adlı iki grup nur kişinin kalbine gelecektir. Demin söylediğimiz ayetlerde rahmetle farz ve rahmetle salavat ayrı ayrı ayetlerde ifade edilmiştir. Allah Teala onların kalbini zulmetten nura ulaştırır demekle acaba neyi kastediyor? Kastettiği şey son derece açık. Kişi Allah Allah Allah Allah diye zikir yapıyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah derhal gerekli işlevleri yapmış. 10 tane ihsan vermiş kuluna. Bu 10 tane ihsanla o kula Allah Teala 10. insanla mürşidini göstermiş, onu sevdirmiş, ona ibadetleri sevdirmiş ve mürşidini ulaştırıp tabiyetini gerçekleştirmiş. Tabiiyetle beraber kişi Allah-u Teala'dan 10 tane de nimet alacaktır. Bu nimetlerden bir tanesi o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Bir. İkincisi nefs tezkiyesine kişinin başlamasıdır. Nefsinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Ki nefs tezkiyesine paralel olarak ruh, sırat-ı müstakime ulaşan ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh devrin imamının talebi üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Mümin 15'e göre Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah Teala kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor katından. Emrini almış olan ruhu, devrin imamının ruhunu gönderir diyor onların üzerine. Ve onlara yevmü talakı, Allah'a mülaki olmak gününün geldiğini ihtar etsin diye. O konuda onları uyarsın diye. Ve ruh bunun üzerine vücudu terk eder, sırat-ı müstakime ulaşır. Kişi zikir yapmaya başlar. Fizik vücut zikir yapar. Ama kişinin kalbinde işlevler tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti almıştır. Yerine ihbat koymuştur. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişiyi huşu sahibi kılmıştır. Kişinin kalbinin nur kapısını açıp kalbin içindeki küfrü dışarı almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Bu ne demektir? Bu o kişinin kalbinin infaka hazır olduğunu gösterir. O kalp, o kişinin nefsinin kalbi infak edilecektir. Allah'tan gelen Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle fazl, Allah'tan gelen Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki rahmet ve salavat, bu iki grup nur da Allah-u Teala'nın rızıklarıdır. İşte bu rızka Allah-u Teala ahsen rızık diyor. Bütün insanların fizik vücutlarının yediği rızıklar rızıktır. Ama sünnetullah devreye giriyor, onları insanların gayreti üzerine insanlara onların tarlalarında, sürülerinde oluşturuyor sünnetullah. Ama Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bu dünyada oluşmaz. Ahsen olmasının sebebi Allah'ın katından gelmeleridir. Biz göndeririz diyor Allah-u Teala. Zikir yaptığımız zaman mürşidimize ulaştıktan sonra 10 tane insanla nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştirerek olan standartlar gerçekleştiği zaman İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktada ne olur? O noktada fizik vücudumuz nefsimizi Allah'ın gönderdiği o ahsen rızık adını verdiği Allah-u Teala'nın rahmetiyle, fazlıyla, rahmetiyle, salavatıyla o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsini infak eder. Bu Ah sen rızıktır. Öyleyse müesseseye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne olur Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelirse? Evvela ahsen rızkın üç halini görelim. Birinci hal, kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Ama Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmemiş. Tecelli yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Zikir o kişiye hiçbir şey sağlamaz. Allah'ın katından o kişinin üzerine, göğsüne hiçbir şey gelmez. O kişi zikri yapar. Buna karşılık zikir yaptığı için birkaç derecat kazanır. Ama nefsinin kalbi aklanmaz. İnfak edilmez. O kişinin Allah'ın katından göğsüne nur da gelmez. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ondan sonra zikir yaptı. Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişi zikir yaptığında birkaç dakika içinde Allah Teala onun gözündeki hicab-ı mestureyi, kulağındaki vakrayı, kalbindeki ekineti alıp yerine ifat koymuştur. Ve kişinin üzerinde Rahim esması Allah'ın bu Rahim esması sebebiyle bu işlemler olmuştur. Rahim esması var olduğu andan itibaren de Allah'ın katından rahmetle faz, dikkat edin sadece rahmetle faz, o kişinin göğsüne kadar gelmeye başlar. Ama henüz Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine yol açmamıştır. Ve çok sürmez, belki birkaç dakika sonra daha Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Nur yolunu açmadan evvel o kişi zikir yaptığında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah-u Teala nur yolunu açmadan hemen zikir yaparsa ki bu çok kısa bir süredir o kişinin göğsüne kadar gelen nurlar göğsünden nur yolu açılmadığı için Allah'ın katına tekrar geri dönerler. Kişinin iç dünyasında rızıklanma Allah-u Teala'nın verdiği rızıktan faydalanma veya fizik vücudun infakından faydalanma, ahsen rızıktan faydalanma mümkün olmaz. Peki bunun başlangıç noktası neresidir? Ne zaman göğsünden kalbine nur yolu açılırsa, Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nur, iki nur o kişinin kalbine, göğsüne ulaşır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama nurlar bakar ki kalp mühürlü. Rahmet ve faz nurları kalbe girmeye denerler. Kalp mühürlü olduğu için ikisi de giremez. Fazıl sızmayı dener. Sızmayı da başarması mümkün değildir. Ama rahmet kalbe sızabilir. Burası 10. basamaktır. Kişi 3. basamakta Allah'ı dilemiştir. Rahim esması kişiyi 10. basamağa getirmiştir. Hiçbir bedelin, hiçbir emeğin karşılığı olmadan. Burada zikir yapan kişinin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Bu rahmet nurları kişiyi huşu sahibi kılacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman kişi artık huşu sahibi olarak o noktada kişi huşu sahibidir. Tabiyeti gerçekleştiği andan itibaren bu kişinin zikir yaptığını düşünelim. İşte ahsen rızıkın kişiye ulaştığı nokta burasıdır. Bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlar. Sonra ne olur sevgili kardeşlerim? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşır. Şifre yol açıldığı için yol otomatik olarak onları kendisine çeker. Rahmetle faz ve rahmetle salavat, göğsün, Allah'ın şer ettiği, yardığı göğsün o yolundan içeri girerek kalbe ulaşır. Allah-u Teala kalbin mührünü açmıştır, mürşidine ulaştığı zaman kişi. Ahsen rızkın faydalı olmasını temin edecek olayları gerçekleştirmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini almıştır, kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. O noktadan evvel kalbin içine %2 oranında rahmet sızması söz konusudur. Daha fazlasına bu işler vücuda gelmeden evvel kalpte yazılı olan küfür kelimesi mani olur. Kalpte küfür kelimesi var olduğu sürece bu rızık ahsen rızık olamaz. Ahsen hüviyette işler vücuda getiremez. Küfür buna mani olur. Ne zaman ki o kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala alacaktır kişi irşat makamına ulaştığı zaman, o zaman nefsin 7 tane kalp şartı tamam olacaktır. Demin saydığımız 7 tane şart. O zaman kişi zikir yaptığı zaman ne olur? İşte o zaman o kişinin kalbi zulmetten nura çıkarılır. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde ki Allah-u Teala'nın söylediği Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi burada gerçekleşir. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat ikisi birden gelir. İkişer ikişer nurlar iner. Zümer 23'e göre ikişer ikişer iki grup nur. Bu nurlar kişinin göğsüne gelir. Şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mühürü artık açılmıştır ve mühür hareketli hale gelmiştir. Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat bu mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı o mührü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıyı alt kapısına kadar, zülmani kapıya kadar indirir. Ve zülmani kapı oraya ulaşan mühürle mühürlenir, kapatılır. İki kapının büyüklüğü birbirinden farklı değildir. Rabbani kapıyı örtmekte olan bu mührün üzerine Allah'tan gelen rahmet ve faz baskı yaptığı için Rabbani kapıyı açmışlardır. Rabbani kapı açıktır. Zülmani kapıya inip açık olan zülmani kapıyı kilitlemiştir. Kalbin üzerindeki mühür. Kapı, Rabbani kapı üzerindeki mühür, kapıyı kapalıktan mühür aşağı inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Ve zülmani kapıyı bu mühür mühürlemiştir. O kapı artık zikir boyunca kapalıdır. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine karanlıklar giremez. Ayrıca Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları aldığı için küfür kelimesini aldığı için kalpten kalp karanlıkları kendisine tutabilecek olan, afetleri kendisine tutabilecek olan bir özelliğin zaten sahibi değildir. Allah'ın nurları kalbe girdiği anda kalbi dolduran karanlıkların hepsi kapı dışarı atılacaktır. Çekecek güç olmadığı için ve iman kelimesinin negatif gücü onları iteceği için. İman kelimesinin manyetik alanıyla afetlerin manyetik alanı aynı alandır. İkisi de aynı kutbu ifade eder. Bu sebeple de birbirlerini iterler. Böylece iman kelimesi bütün nefsin afetlerini kapı dışarı eder, kalpten kovar. Ama kalbe gelen rahmet, faz ve salavat nurları arasında fazıllar iman kelimesinin çekim gücünün zıttı bir muhteva taşırlar. Zıt kutupları temsil ettikleri için ikisi birbirini çekerler. Sabit olduğu için iman kelimesi nefsin kalbinin duvarında sabit olduğu için fazılları iman kelimesi kendisine çeker ve etrafına toplamaya, yapıştırmaya başlar. Hiçbir zaman bırakmaz onları. Yavaş yavaş nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. İşte bu birikim nefsin kalbinin ahsen rızıkla rızıklanmasıdır. Bu birikim nefsin kalbinin Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde anlatılan Allah amen olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır ifadesinin gereğidir. Burada bu kişi ahsen rızık alır. Bakınız ne diyor Talak suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resulen yetlu aleyküm ayetullahi mübeyyinatin li yuhricellezine aminu ve aminu salati mine zulümati ilen nur. Allah-u Teala diyor ki size Allah'ın ayetlerini okuyan ve açıklayan Resul amini olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenleri karanlıklardan nura çıkartır diyor. O Resul sebebiyle kalplerine iman yazılmıştır. O Resul sebebiyle vücutlarındaki ruh sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Kim Allah'a aminu olur da nefsi ıslah edici ameller işlerse, işte bu amel, nefs tezkiyesini gerçekleştiren amel, nefsi ıslah edici ameldir. Allah onları içinde ırmaklar akan cennetlere, orada ebediyen kalmak üzere koyacaktır. Buyuruyor Allah Teala. Neticeyi söylüyor Allah Teala. Andolsun ki Allah onlara ahsen rızık vermiştir. İşte rızkın ahsen olanı bu rızıktır. Fizik vücut Allah'tan gelen rızka muhataptır. Rızk onun göğsüne dışarıdan gelmektedir. Göğsünü yararak içeri açılan yoldan nefsin kalbine ulaşmaktadır. Ve fizik vücudun yaptığı zikirle o nurlar ancak gelebilir. Öyleyse görevi yapan fizik vücuttur. Rızık olarak fizik vücuda gelmektedir. Ama fizik vücuttan içeri girerek nefsi infak etmektedir. İşte bu ahsen rızıkla infak etmektir. Bu hususu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle ifade ediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ve infak ediyorsa Allah'ın verdiği rızkı infak ediyorsa, yani nefse ulaştırıyorsa, bu noktadan itibaren Allah onlara yedi başaklı olan, her başağında 100 tane bulunan bir nebat kadar onları infak eder diyor Allah Teala. Onları o kadar infak edeni o kadar rızıklandırır diyor Allah Teala. Şimdi dikkat edelim. Bir kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman o güne kadar Allah Teala'dan 1'e 10 alıyordu. Ama o gün 1'e 100 almaya başlar. Sonra ruhu birinci gök katını aşıp da ikinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 almaya başlar. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katılır. Ne yaptı Allah-u Teala? Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar o kişiye ahsen rızık verdi. İşte bu o kişinin kalbinde, nefsin kalbinde gelen fazıllar her %7 birikimde, rahmet %2 zaten birikmişti küfür kelimesinin varlığına rağmen. Artık küfür kelimesi yok. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikiyor. %7, %7, 7 defa %7, %49 fazıl birikiyor. %2 de rahmet nuru var. %51 de ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi ahsen rızıkla hidayete eriyor. Ne yaptı Allah Teala? Onların kalbini zulmetten nura çıkardı. Nur artık zulmetten daha fazla. Öyleyse burada da Allah Teala onların bu ameller işleyenleri karanlıklardan nura çıkarır diyor. Yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır ifadesi var burada. Görülüyor ki Allah'ın katından gelen rızıklardan bir tanesi ahsen rızıktır. O fizik vücuda gelir. Fizik vücudun zikriyle Allah-u Teala'nın katından çekilir. Fizik vücuda gelen bir rızıktır. Ama fizik vücudun infak etmesi lazım gelen bir rızıktır. Nefsi infak eder. O rızkı nefse nafaka olarak verir. Allah ile nefsin arasında o rızıktır. Hem de ahsen rızıktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Rızık, nafaka, infak ve neticede ahsen rızık müesseseleri anlatıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rahmanirrahim. Malikiyum. Kenestayin etnâ sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim gâli makdabi aleyhim alebbâlin. Am. Ayetler ve sırlarının Fatiha suresinde aldığı muhteva çok özel bir anlamı ihata eder. Fatiha suresi başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur, özetidir. Allah Teala diyor ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim." Bizim bu surenin de bütün surelerin de başına eklememiz gereken giriş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde hamd kelimesi yer aldığı gibi şükür kelimesi de yer alıyor. Hamdin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın manevi nimetlerini daha çok ihata ettiğini görüyoruz. Yani Allah Teala bir insana velayet nasip ederse, kişiyi ermiş evliya kılarsa bu Allah'ın bir nimetidir. Buna hamd edilir. Allah Teala dünyada bir mükafat vermiştir kişiye. Ona iyi para kazandıracak olan bir iş vermiştir. Bir tarla sahibi olmuştur kişi. Ekip biçmektedir. Bir fabrika kurmayı nasip etmiştir Allah Teala. Bunların her biri ayrı bir faktör olarak giriyor devreye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın maddi nimetler vermesi halinde, söylediğimiz standartların oluşması halinde Allah Teala'ya şükretmemiz daha uygun bir ifade olarak görünüyor. Ama manevi nimetler kişiyi velideyken evliya yapan, veli yapan bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, onun arkasından mürşide tabiyet, sonra ruhun Allah'a ulaşması ve kişinin Allah-u Teala tarafından ermiş evliyalığa yükseltilmesi. Herkes için açık olan bir kapı, bütün insanlar oradan girip Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracağına dair kesin vaatte bulunmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala alemlerin Rabbidir. Sadece bu dünyanın Rabbi değildir. Sadece bu dünyayı fizik standartlarda bünyesinde bulunduran zahiri alemin de sadece onun Rabbi de değildir. Zahiri alem, gayb alemi ve emri alemi ayrı ayrı dizaynlar ifade eder. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Berzah alemi nefsimizle alakalı alemdir. Gayb alemi cinlerin fizik bedenlerinin enerjiden oluşan fizik bedenlerinin alemidir. Onun karşıtı olan cinlerin berzah alemi, cinlerin nefslerinin alemidir. Sonra emr alemi, meleklerin alemi, zülmani alemde şeytanların, cinlerin negatif standartlara sahip olan varlıkların muhtevasına aittir. Cennetlere baktığımız zaman 7 kademe cennet görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemlere baktığımız zaman 7 kademede cehennem görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın 7 rakamı her sistemde geçerlidir. 7 Kur'an-ı Kerim'in kilit rakamıdır. Sistemleri kurmuşsa 7'li bir dizayn her zaman göze çarpıyor. İşte Elhamdülillahi Rabbil Aleminde Allah-u Teala'nın hamd ifadesini kullanması, Fatiha suresinin bir sure oluşu, Kur'an'ın içinde bulunuşu ve manevi açıdan insanlara indirilmesi. Onun için alemlerin Rabbine hamd ile başlanıyor. Fatiha suresi manevi tekamülün simgesini taşır. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah Teala Fatiha suresini bize indirerek manevi açıdan bir ufuk vücuda getirmiştir. Ve devam ediyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Allah Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması kainattaki her şey için geçerlidir. Allah Teala yerleri yaratmış. Rahman esması hükümran. Gökleri yaratmış. Rahman esması hükümran. Öyleyse bu yaratış bütün varlıklar için onların yaşayacağı bir saha oluşturuyor. Zahiri alem fizik vücutlarımızın dünyasını, kalp alemi nefsimizin dünyasını, cinlerin zahiri alemi gayb alemi adını alıyor. Cinlerin zahiri fizik vücutlarının dizaynını ve cinlerin de karşıt alemi, cinlerin berzah alemi. Gene birisi fizik, birisi fizik ötesi. Sonra emr alemi, 7 kat göklerdeki alemler. Cennetlerden bahsetmiyoruz. Cennetler de 7 kat. Ama bunlar Allah'a ulaşıncaya kadar insan ruhunun kat ettiği muhtevadaki 7 kat alem. Yani birinci gök katında kırda secde etmek, ikinci gök katında sıvarılma havuzları, üçüncü gök katında 2 katlı bir mescidin üst ve alt katında secde. Beytül 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında secde. 5. gök katında Beytül Haram'ın aslında secde. 6. gök katında

Bir insanın karanlık bir alemde içeriden aydınlık sızan bir bölüme girmesi. Orası Sıbkatullah olma makamı. Allah'ın boyasıyla boyanma. Beyaz, çok açık yeşil renkte, fosfor yeşilinden de daha açık bir renkte kişinin manevi cihazlanması, renk değiştirmesi. Orada sağlanabiliyor. Sonra onun ötesindeki kat artık yedinci kattır. Yedinci katta yedi tane alem söz konusudur. Evvela kader hücreleri, altıgen şeklinde kişi karşısında kader hücrelerini görür. Herkes kendi kader hücrelerinin o gününden kader hücrelerine çıkabilir. Ön taraf açıktır, geleceği ifade eder. Arka taraf taşlarla kapatılmıştır. Sıvasız taşlar. Orası geçmişinizdir. Hep yüzünüzü geleceğe bakarak tutmak kaydıyla safta yerinizi alırsınız. Bir tek saf oluşturulur. Sağ başınızda

Sağ kanat velisi vardır. Sol tarafınızda, sağ tarafınızda sol kanat velisi, sağ tarafınızda sağ kanat velisi. Ve bu grup 6. kata kadar çıkabilir. İkinci grupta sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı, bu grup 7. kata kadar çıkabilir. Bunların hepsi alemleri ifade eder ve Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin muhtevasını taşır. Allah Teala hem Rahmandır hem Rahim'dir. Er-Rahmanir Rahim diyor. Bir insan manevi yolculuğa başladığı zaman Allah Teala'nın evvela Rahim esmasıyla tecelli edip o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur oluşturması söz konusu olur. Sonra ne olur? Sonra Rahman esmasının ötesine geçilir. Rahim esması tecelliye başlar. Kişinin nefsinin kalbine %2 nurdan, %2 rahmet nurundan sonrasını Rahim esması %98'e kadar yükselerek tecelli ettirecektir. Onlar rahmet nurları değildir, fazıllardır. Manevi tekamülün esas binası fazıllarla gerçekleşir. İse Allah Teala'nın hem Rahim esmasını kullanması hem Rahman esmasını kullanması insanın manevi tekamülünün başlangıcı %2'lik rahmet Er-Rahman, geri kalan %98 rahmet, %98 fazıl Er-Rahim esmasının sonuçlarıdır. Allah Teala bir insanı kendisine ulaştırmak istediği zaman o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Mutecelli %2 nuru getirebilir. Önce Rahim esması değil, Rahman esmasıyla Allah Teala tecelli edip %2 rahmet nuru gönderir. Sonra gelen 198 nur, demin de sözü geçmişti, fazıl olarak gelir. Bunlar Rahim esmasının manevi tekamülü sağlamasıdır. Allah Teala burada iki sistemi birden vermiş. Hem %2'lik başlangıç nurunun yerleşmesi, hem de bir insanın 7 tane gök katını açtıkça emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimini sağlaması mümkün olur. İşte bu da Rahim esmasının muhtevasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala mutlaka tecelli eder. Bu ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki %51 nur birikiminden sonra kişinin manevi tekamülü ruhun Allah'a ulaşmasından sonra o kişinin nefsinin kalbinin devamlı %7 %7
nurları kazanmasıyla mümkündür. Ve kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi nefsinin kalbinde %81 nur birikimini ifade eder. Biriken nur fazıllardır. %2 rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fizik vücudun tesliminin sonu mutlaka daimi zikirdir. Kişi yaşarsa mutlaka daimi zikre ulaşır ve de bu muhtevada kişi en güzele ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzeli Allah Teala'nın fazlı, rahmeti ve salavatıdır. Allah Teala Er-Rahmanirrahim buyurduktan sonra Maliki Yevmiddin diyor. Din gününün sahibi. Din günü kıyamet günüdür. Allah Teala kıyameti koparmak üzere, kıyameti başlatmak üzere harekete geçtiğinde ilk yaptığı şey gezegenleri birbirinden ayırmak, kainatı büyütmek konusunda verdiği onlara tatbik ettiği itme kuvvetini durdurmaktır. Kainatı büyüten güç Allah'ın ilahi gücüdür. O güç Allah Teala'nın patlama noktasında bir tek noktayı patlatarak bütün kainata ulaştırması, kainatı vücuda getirmesi, bu bir tek noktadan başlayan büyüme, bütün noktaların oluşturdukları gezegenlerin birbirinden devamlı ayrılmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala kıyamet günü bu ayrılmayı durdurur. Zaman da durur. Allah Teala kinetik enerjiyi keser. Gezegenler durmaz. Hızla yol aldıkları için Allah Teala enerji kesti diye durma tahakkuk etmez. Biraz daha büyür kainat. Ondan sonra da bu dizayn içerisinde artık itiş enerjisi gelmediği için kendi hızıyla hareket eden kainat büyümeyi durdurur. Büyüme durunca o zaman gravitasyon başlar. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği. Bu ise onları birbirine grup grup yaklaştıracaktır. Her güney sistemi kendi çevresinde dönenleri kendisine alacaktır. Sonra güneş sistemleri birbirine çekecektir. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Bütün bunlar bir araya gelip bir tek noktaya doğru akmaya başlayacaktır. İşte bu zamanın geri dönüşüdür. O gün din günüdür. Din gününün sahibi Allah'tır. Enerji sistemini dizayn etmekle bu hedeflere yürütüyor konuyu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor Allah Teala. İyyâke na'budu yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, kul olmakla kulluk etmek
birbiriyle aynı şeyler değildir. Kim Allah'a kuldur, kim kulluk eder? İslam'ın beş şartıyla yaşayan herkes Allah'a kulluk eder. Ama hiçbir zaman eğer İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, şimdi söyleyeceğimiz gerçeklerden haberdar değilse, haberdar olduğunu düşünelim gerçekleştirmiyorsa, o sadece İslam'ın beş şartıyla yaşayan, Allah'a ibadet eden birisidir. Eğer bu kişi hayatı boyunca ibadet etse ama Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu ibadet etsinler diye yorumlayanlar da var ama Kur'an hakikatlerine uymuyor. Eğer öyle yaratmış olsaydı, İslam'ın beş şartını yaşayan insanlar, Allah'a abid olanlar, onların asıl kurtuluşa ulaşmaları lazımdı. Halbuki öyle değil. İslam'ın beş şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek. Zaten yetersiz. Hiç kimseyi bu beş ibadet kurtaramaz. Bunlar ayrıca dinin hedefleri değil, vasıtalarıdır. Bu vasıtalardan iki tane daha var. Zikretmek Allah-u Teala'yı, zikir de farz. Çok zikir de farz, daimi zikir de farz. İkincisi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Öyleyse İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz değil. Yalnız sana kul oluruz manasına gelmesi lazım gelen bir açıklamadır. Aynı gökten gelen iki kelime abd ve abid kelimesi Allah Teala sahabeden bahsediyor. Sahabenin Fatiha suresindeki lazimeyi yerine getirdiğini görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki

Nasıl kurtulmuşlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı denemişler. Allah'a münip olmuşlar. Fe beşer ibadi, öyleyse kullarımı ve öyleyse beşir, müjdele ibadi, kullarımı diyor Allah Teala. İşte burada ibad kelimesi, kul kelimesinin, abd kelimesinin çoğuludur. Sondaki de benim manasına giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala kullarını dilediği istikamette bir muhtevada şekillendiriyor. İnsanlar Allah'a kul olsunlar diye yaratılmışlardır. Eğer ibadet etsinler diye yaratılmış olsalardı, İslam'ın beş şartını yerine getirenler, onların da kurtulabilmesi gerekirdi. Ama hiçbirisinin, İslam'ın beş şartıyla hareket eden hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeyen nübihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak sünneti kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır, habersiz olanlardır, gaflette olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Öyleyse açıklamalar ard arda geldiği zaman bir tablo çıkıyor ortaya. Allah bütün insanları Allah'a abd olsun diye yaratmış, kul olsun diye. Kul olmak söz konusuysa onlar zikir yapacaklar, mürşitlerine tabi olacaklar, ruhları vücutlarını terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacak. O zaman birinci devre tamamlanacak. Ruh Allah'a teslim olmuş olacak. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah Teala bu sebeple farz kılmış ve de diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkinin en güzel şekilde kurulmuş olması söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu ilişkiyi kurar. Buna göre dizayn edildiğinde oradaki ifadenin, İyyâke na'budu ifadesinin mutlaka Allah'a ibadet etmeyi değil, ibadet etmeyi de muhtevasına alan Allah'a abd olmayı ifade ettiğini tespit ediyoruz. Bu kesinlik kazanıyor. Allah Teala İyyâke na'budu dedikten sonra, ki buradaki kulluk da kaç kademe kulluktur? 7 kademe kulluktur. 4 tane de teslim içerir. Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 2 nefsi Allah'a teslim etmek, 3 iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 4 tane de teslim içerir. Ve İyyâke

nestaîn. Sadece senden istiâne isteriz diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? İstiâne kelimesi nerede geçiyor diye bakıyoruz. Bakara suresi 45. ayet-i kerimede geçiyor ve 46. ayet-i kerimeyle konu tamamlanıyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstihaneyi isteyin diyor, yardımı isteyin diyor Allah Teala. Bu yardım mürşittir. Bu yardım tabiyetiniz halinde Allah'ın size göndereceği rahmet nurları, faz nurları ve salavat nurlarıdır. Ve sizi mutlaka önce ruhun teslimine, sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'nın bir emri var. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Kim sizi Allah'a ulaştıracak olan vesile ise o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte bu vesilenin istenmesinin hangi standartlarda olacağı Allah Teala tarafından Bakara 45'te ve 46'da şekillendirilmiş. Vestaînû bis sabrı ve salâtı. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi, yani sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazı gece saat 12'den sonra kılınan bir namazdır. Sabah namazıyla aradaki devrede kılınabilir. Ve bu namazı kıldıktan sonra hemen yatmak lazım. O gece Allah Teala'nın ona ne rüya gösterdiğine bakmak lazım. Çünkü Allah Teala o kişiye, eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dilemişse mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazını kıldıktan sonraki uykusunda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi hacet namazını kılar. 4 rekatlık bir namazda, 1. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Affedersiniz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayet-el Kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Ara verilir. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Ve bu namazı kılabilmek için mutlaka boy abdesti almanız gerekir. Eğer Allah'a gerçekten ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala mutlaka size mürşidinizi veya vekil mürşidi mutlaka gösterecektir. O mürşide ulaştığınız zaman neticeye ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlere bunu nasip etmesi,
Allah Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için açık olan kapılardan bahsediyoruz. Her şeyi en güzel şekilde oluşturan Allah Teala, nefsinizin, kalbinin aydınlanması için mürşide ulaşmanızı şart kılıyor. Çünkü ancak mürşidinize ulaştıktan sonra zikir yaptığınızda Allah Teala'nın kalbinize artık rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gönderdiğini göreceksiniz. Ayrıca mürşidinize ulaştığınızda kalbinize iman yazılacak. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecek, yerleşecek ve o ruh geldiği için de sizin vücudunuzdaki ruhu Allah'a gönderecek. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmüt telakın geldiği ifadesiyle onu Allah'a gönderecek. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Ne yapacak? Önce nerede tabi olduysanız o dergaha, oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşacak. Oradan yedi tane gök katını aşan bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. İşte bu sadece Allah Teala'nın ona mürşidini göstermesiyle mümkün olan bir olaydır. Bu sebeple Allah Teala İyyake nestaîn diyor. Yalnız senden istiğne isterizin muhtevası bu. İyyake nestaîn, Fatiha suresinde yalnız senden istiğne isteriz ifadesi. Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla isteyeceksiniz diyor demin söyledik ayet-i kerimeyi. Bu zor bir iştir diyor Allah Teala ama herkese zor değil diyor. Vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Bakara 46. O bu hedefe ulaşacak olanlar vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma Allah Teala bu insanlar için ellezine yezunnune ennehum mülaiki rabbühüm ennehum ileyhi raciun buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Ve Allah'a devam ediyor ondan sonrası ruhlarını ölümden sonra tekrar ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Birincisinde mülaki olmak kullanmış Allah Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Ruh Allah'a hayattayken ulaşırsa ona mülaki olmak diyor Allah Teala. Ama kişi ruhunu Allah Teala'ya göndermemiş. Böyle bir insanı öldüren ölüm melekleri onun ruhunu alıp Allah Teala'ya yedi kat gökleri aşarak Sidret-i Münteha'ya kadar melekler ulaştırıyor. Ondan sonra o kişinin ruhu Allah'a Sidret-i Münteha'dan gene kendisi tek başına ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için diyor ki ihtinas sıratel müstakim. Biz diyoruz Allah Teala'ya bizi sırat-ı müstakime ulaştır. İşte Allah Teala'nın bizi
sırat-ı müstakime ulaştırması sadece bu istihane ile mümkün. İyyâke nesta'in de istihaneyi istedik. Allah mürşidimize ulaştırdı. Tabi olduk. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. İstihane görevini yaptı. Ruh Allah'a doğru yola çıktı. Nereye yola çıktı? Sırat-ı müstakime ulaştı. İşte istihaneyle sırat-ı müstakime ulaşacağımızı Allah Teala Fatiha suresinde açık bir şekilde ifade etmiş. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. İstihane gönder, mürşidimize tabi olalım. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzu terk etsin. Ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın gönderdiği devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelsin, yerleşsin. Ruhumuz da bizi terk ederek Allah'a doğru yola çıksın. Allah'a yola çıkmak için senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi desin. Bu sebeple Allah Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İhtina sıratel müstakim. Ruhumuzu Allah sırat-ı müstakime bize ulaştırarak nasıl ulaştırıyor? Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İhtina sıratel müstakim, bizi sana ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştır demek Allah Teala mutlaka ulaştırıyor. Sıratellezine en'amte aleyhim, o yol ki üzerlerine nimet verilmiş olanların yoludur. Kimdir o nimet? Devrin imamının ruhu. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı denedi. Allah ona mürşidini gösterdi. Mürşide ulaştı, tabi oldu. Tabi olduğu zaman ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmak için sırat-ı müstakime ulaştırdı. Ruh Allah'a doğru yola çıktı. Sıratellezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilmişlerin yoludur. İşte o nimet devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir yatay hüviyetle durur. İnsanlar nereye giderse gitsin beraber gider. İnsanlar onu bu gözleriyle normal standartlarda göremezler. Ancak Allah Teala kalp gözünü açarlarsa görebilirler. Bir de çok küçük sahabi çocuklar, belki 3-4 yaşında, 5-6 yaşında küçükken böyle bir şeyi görmek imkanının sahibi olabilirler. İşte o nimetlendir ifadesi üzerimize nimet gönder ifadesi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Gayril magdubi aleyhim. Üzerine gadap duyduklarının, kendilerine gadap duyduklarının yoluna ulaştırma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese Allah Teala ne yazık ki gadap duyar. O yol cehennem yoludur. Veleddalin ve dalalette olanlar. Bir defa daha açıklanmış oluyor olay.
Çünkü sadece iki nevi insan yaşar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir başlangıçtan itibaren. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırır. Ama kişi dalalette ise dalalette olanlar asla Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Öyle dalim ve dalalette olanlar da onların yolu değil, onların yoluna değil. Sakın onların yoluna bizi ulaştırma. Başlarının üzerine nimet verilmiş olanların yoluna ulaştır diyor Allah Teala. Bakınız bir iki satırlık bir ufacık Fatiha suresi bir satırlık bize ne kadar çok şey söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ayetlerin sırlarından uzun olan ayetlerden birçoklarından çok daha kısa olan Fatiha suresinin ruhunu sizlere açıklattı Allah Teala. Biz sadece bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Onun söylettiklerini söyleyen bir vasıta, biz bir hiçiz. Ama Allah her şeyin sahibidir, bizim de sahibimizdir ve hamdolsun ki bizi hidayete erdirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın beş şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah-u Teala, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiye fethuli fi ibadî vethuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanat diyor, emanetler. Yani çoğul ama sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine, Allah-u Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetleri, o emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah-u Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de.
Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila Rabbiki emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz. İradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah-u Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule gelir ki, getirir ki nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her fiile de işlemeye çalışan afetlerle doluyken, adım adım Allah-u Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah-u Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah-u Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah-u Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah-u Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı. Bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisinden evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitre-i Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitre-i Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitre-i Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları, muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefs de taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruh da taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinize derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk halini alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyüellezine aminüzkürullâhe, amintekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazla birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız ...18 ay sürmüştü. Öyleyse o günden bu tarafa dünya üzerinde çok şeyler değişmiştir. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurları celbettiği için önemlidir. Allah'ın isminin tekrarı Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir, zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı özellikle yer almıştır. 1- Az zikir, günün yarısından daha az zikir. 2- Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. 3- Daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu 4 konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amin olanlar,
Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ alarak yatmalıyız. Ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek, o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak, ikinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak, zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih bir insanın salah makamının 5. kademesine ulaştığında Allah Teala'nın onu İrşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunda da artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibidir. Kendi iradesinin dışında 24 saat Allah'ın adı o kişinin iç dünyasında tekrar eder. Allah Teala'nın bu muhtevada vücuda getirdiği sonuç
az zikir, çok zikir, daimi zikir ve tesbih olmak üzere dört kesimden oluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir bu üçünden en büyük olan Allah'ı zikretmektir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat innes salatu tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ve le mutlaka zikrullahi, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir, üç tane faktör bir araya geldiğinde bunların en büyüğünün zikir olduğu söyleniyor Allah Teala tarafından. En büyüğü zikirdir deniyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mürşidine ulaşıp tabiyetini temin eder, mürşidini Allah seçer. Allah'a hacet namazını kılıp Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşid o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah-u Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşid gösterir, bir vekile baştan bir hacet ettirir, o vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya, eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşidi, kişi gider, ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. 2. rekatta Fatiha, İhlas felaknas. 3. rekatta Fatiha, İhlas felaknas. 4. rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Boy abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini, Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşid talep ediyorsa mürşidini halise niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. Bu kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır.
Ve bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiyetle beraber ruh tabiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman

Peygamber'e yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyr-i sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini geçer. Ve zikir her kademede biraz daha artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah-u Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması. Bu başlangıç noktasından itibaren ruhun Allah'tan, ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah-u Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım. Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Üçüncü kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün yarı yarıya günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle, nefsinin kalbindeki afetlerle, fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle, nefsinin kalbindeki fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudunu teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur. Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur.

Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra iki sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise günün üçte ikisi kadar, üçte ikisinden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu, o kişi için bir başka olaydır, fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken, fizik vücudun teslimi için günün üçte ikisi kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki, fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır, konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple o kişinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp gözünü açar Allah Teala, kalp kulağını açar. 4 tane özellik oldu. Sonra o kişi ulul elbab olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder, her an konuşabilir ve daimi zikrin sahibi olduğu için
her an Allah-u Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamının sahibi olur kişi, nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulvi makamında bu kişi 7 mertebe kalbimize yan olan birisidir. Yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başına salah nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak, artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler irade yapıları bağlı olduğu için Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah-u Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi. Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı olarak kullanılmış. İdrak hassası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hassası olarak da kullanılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası sem'i. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizle gerçekleşir. Tamam, idrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimizde fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüya adı verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor.
bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlığa kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden, bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak, eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun. O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde de nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı, olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, fizik vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa
tebliğ yapılıyorsa, onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah-u Teala Câsiye 23'te diyor ki, kim Allah'ın taleplerine, Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa, kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de sadece kabul etmezse, onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası, öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzuvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulla konuştuğumuz insanda Allah-u Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor. Vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine ikinet, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor.
Öyleyse gözlerine koyduğu engel, affedersiniz, hicabı mesture, kulaklarına koyduğu engel, ekinnet,

Kalbine koyduğu vakra. Böylece Allah-u Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın, kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu, hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden en önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartta yaşamın, o uzuvda vücuda giren herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı, kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa, bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma, toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefesle tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damar uçlarının her birini, damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp adı verilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah-u Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah-u Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah-u Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması
kalbimizin nur kapısını açması ve kalbimizin içine nurların dolması. Öyleyse manevi aydınlık Allah'ın kalbimize ulaştırdığı nurlarla yeşerir. Fizik vücudumuzun kalbi kan pompalama olayını devam ettirirken manevi kalbimiz Allah'ın nurlarıyla giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebepte mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesinde nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4, 7, 8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış ve bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı, fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51, afetlerle %49, %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100
hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur. O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. Hatta 51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi, tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikiminde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki fizik vücudumuzla Allah-u Teala'ya teslim edelim. Neticede nefsimizin kalbine giren nurlar önemli. Zikrimizi 18 saate çıkardığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşmışsa bundan sonra zikre daime ulaşmak artık problem değil. Dik yokuş %80'i aşabilecek olan noktaya ulaşmak. Günde 3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. Dört saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde ulul-elbab makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır.
Burası ulul albab makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar. Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Için dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Allahümme salli ala Muhammed teyzebillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâirul mağdûbi aleyhim ve nezzâllîn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir gün, yeni bir mutluluğu, Kur'an-ı Kerim tefsirinde yaşama. Allah'ın bize yeni bir günde yeni nasibi. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi son dersimizde Bakara Suresini Allah-u Teala bitirmeyi nasip kıldı bizlere. Sizlere hazırladığımız 19 cildin birincisini teşkil eden Bakara Suresi geçen dersimizde tamamlanmıştı. Bugün Allah'ın yeni bir nasibiyle karşı karşıyayız. Bugün inşallah Âl-i İmrân suresine başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim ciltlerimizin ikincisi. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki üçüncüsünü de sizlere sunmayı nasip kıldı. Âl-i İmrân suresi Maide de şu anda hazırlanmakta. Dördüncü cilt. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün Bizim ülkemizde satılan 23 çift Kur'an, 23 cilt Kur'an meali sadece lafzı verir. Ama Allah-u Teala'nın bize hazırlatmış olduğu bu Kur'an-ı Kerim mealleri sadece lafzı değil, ruhu da birlikte verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu beraberce açıklamak sadece o tefsirdir.

daha derin anlamlara doğru taşıyabilirsiniz. Ama ruh asıldır. Ancak velayetle yaşayabilirsiniz. Ama öğrenmek için veli olmanız gerekmiyor. İşte bize düşen görev size açıklamaları lafız ve ruh olarak sunmak. Bunun için buradayız. Öyleyse Bakara suresinin bitirilmesi hepinize mübarek olsun. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Böylece üniversitemizin Kur'an-ı Kerim mealinde Kur'an'ın en uzun ayet-i kerimesi 286 ayet-i kerimeden oluşan Bakara suresi böylece tamamlanmıştır. Şimdi yeni bir safhada Âl-i İmrân suresinde inşallah gene beraberiz. Bu elinizdeki cilt sizlere sunduğumuz ikinci cildimiz Âl-i İmrân suresi. Suretül Âl-i İmrân şurada yazıldığı gibi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Âl-i İmrân suresine inşallah başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Âl-i İmrân suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Üç harf. Elif, Lam, Mim. Sevgili kardeşlerim, bunlara mukattaat harfleri deniyor. Bundan 10-15 yıl evvel Rişat Halife Kur'an-ı Kerim'in bütün harflerini, bütün kelimelerini bilgisayara yerleştirdi. Ve mukattaat harfleri konusunda yaptığı araştırmalar şunu gösterdi ki mukattaat harflerinin bulunduğu birçok surelerde mukattaat harfleri mutlaka 19 sayısının katı kadar çıkıyordu. Ve Kur'an'da geçen 19 üzerinizdedir, 19 üzerinizde olsun ayet-i kerimesinin manasına Reşat Halife kardeşimiz rahmetli o zaman muhatap oldu. Yaptığı incelemeler mukattaat harfleri olan birçok surede bu neticeyi kesin olarak gösterdi. Ama birkaç surede de bütün gayretine rağmen direkt olarak hesapladığında bu neticeye ulaşamadı. Onun için mukattaat harfleri konusunda diyoruz ki büyük ölçüde 19'la alakalı 19 rakamının katlarını oluşturan bir dizaynı Allah-u Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve bazı surelerde aynı neticeye ulaşılamaması gene Allah-u Teala'nın bizlere bir işareti olsa gerek. Yani oralarda, o ayetlerde farklı yorumlar gerekecektir. Nitekim Reşat Halife kardeşimiz bu konuda kendine göre yorumlar getirmiştir. Bunlardan bir tanesini kabul etmek mümkün değil. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde iki tane ayetin değiştirilmiş olduğunu iddia ediyor. Burada bunu bir problem olarak söylemek istemiyorum. Sadece şunu vurgulamak istiyorum ki ayetlerin %90'ında Reşat Halife'nin söylediği doğru çıkmıştır. Öyleyse büyük ölçüde doğru olan bir hakikatten bahsediyoruz. Mukattaat harflerinin 19 rakamıyla alakası olduğu %90'ın üzerinde kesinleşmiştir. Geri kalansa gene Allah'ın sırrıdır. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allahü Bismillahirrahmanirrahim Allahü La ilahe illa huvel hayyul

kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O hayyul kayyumdur. Haydır. Her zaman hayatta olandır. Kayyumdur. Koruyandır, yönetendir ve bu koruyuculuğunu ve yöneticiliğini sonsuz bir zaman parçasında yetmez. Zamanın evvelinde ve zamanın ahirinde devamlı kılacaktır, kılmıştır. Öyleyse zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Biliyorsunuz ki zamanı yaratan Allah'tır. Allah yaratmadan evvel nasıl hiçbir şey yoksa zaman da yoktu. Öyleyse zamanla Allah'ın yaratma fiili aynı anda devreye girmiştir. Ondan evvel zaman yoktu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine beraberce bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, evvelce gökler ve yerler bir idi, bir tek noktada toplanmıştı. Sonra Allah onları patlattı. Mekanlarından kopardı ve dağıttı. Böylece kainatı yarattı. O kafirler hala inanmazlar mı diyor Allah Teala. Bundan ...20-25 yıl evvel Profesör Doktor Hubble ve arkadaşı bir Nobel mükafatı kazandılar. İspat ettiler ki kainat büyüyor. Çünkü yıldızların birbirinden ayrıldığını kesin olarak tespit etmişlerdi ve bunu ispat ettiler. Kainatın büyümesi ise Allah Teala'nın partiküllerine verdiği kinetik enerjinin, yani onları ait oldukları mekanlara ulaştıracak olan itiş enerjisinin hala devam ettiğine işaret ediyordu. Ve zaman da bu standart içinde geçmişten geleceğe doğru akan bir seyir izliyor. Allah Teala kainat kadar ağır olan o tek noktayı patlattığı zaman, mekanlarından kopardığı zaman bütün partiküllere ait oldukları gezegenleri vücuda getirmek üzere hareket emrini verdiği zaman büyük patlama ile birlikte Allah'ın yaratma işlemi başladı. Ondan evvel sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu ve Allah yokluktaydı. Bu yaratma işlemiyle beraber zaman da başladı. Bir tek noktadan her tarafa dağılan ve kainatın her gezegenini yaratmak üzere, vücuda getirmek üzere harekete geçen sonsuz sayıda partikül. Bir noktadan ayrılıyor bunlar. İşte bir noktadan ayrılan bütün bu partiküllerin harekete geçmesi bir ayrılmayı, uzaklaşmayı ifade ediyor. Bu zamanın başlaması ve ileriye doğru harekete geçiş noktasıdır. Zaman devam ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zaman devam ediyor. Bu devam eden zaman parçası içerisinde
Kainat da var olmakta devam edecektir. Ama bir gün Allah'ın bütün bu partiküllere verdiği kinetik enerji, onları itiş enerjisi sona erecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman itiş devam etmeyeceği için büyüme duracaktır. Bu durma anında, durağanlık oluştuğu anda gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme gücü, gravitasyon. Böylece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bilgi, dünya güneşle birleşecek ve ay da dünya ile birleşecektir. Dünya ile birleşen ay, ikisi beraberce güneşle de birleşecektir. Böylece kainat küçülmeye başlayacaktır. Zaman da geçmişten geleceğe doğru uzayan zamanın bittiği nokta, kesildiği nokta, sonra birinci defa üfürüldüğü noktadır. Ve zamanın durmasından sonra geriye doğru da gitmesinin temelinde gene sadece sonra birinci defa üfürülmesi sebep olacaktır. Ve zaman o güne kadar geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak ve gravitasyonla beraber gelecekten geçmişe doğru geri dönecektir. İşte Allah Teala böylece zamanı sıfırlayacaktır. Sona kadar götürecektir. Tekrar uzayları yok olmuş bir nokta kuracaktır. Bu noktadan sonra Allah Teala yeni bir kainat kurar mı? O onun bileceği iş. Peki Allah Teala şimdi nerededir? Yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel sadece Allah vardı. Neredeydi? Gene yokluktaydı. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yaratıcı olan tek varlık Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yaratma fiili sadece kendisine aittir. Hiç kimse yaratma yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir varlığa yaratma fiilini fiil olarak Allah-u Teala ihsan etmemiştir. O vasıf sadece kendisine aittir. Yaratıcı, yegane yaratıcı odur. Ve koyduğu, vücuda getirdiği ilahi bir kompütür sistemi olan sünnetullahıyla, külli iradeyle Allah-u Teala kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutar. Allah'ın kurduğu bu muhteşem ilahi kompütür sistemi kainatı idare eden ama her zerreyle ayrı ayrı meşgul olarak idare eden bir sistemdir. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, vücuda gelen sonsuz sayıdaki kar tanelerinin içinde birbirine benzeyen iki tanesi bulunamıyor. Her şey ayrı bir dizaynla, yaratılışın o mükemmel dizaynını, ispatını veriyor Allah Teala her şeyiyle. Sevgili kardeşlerim, işte o bu kompütür sistemiyle bütün kainatın her zerresini kontrolü altında bulunan kayyum olandır.
Allah zaman parçaları içinde ne kadar geriye giderseniz gidin vardı. Zamandan evvel de vardı. Ama zamandan evvel ne zaman vardı ne de kainat vardı. Sadece Allah vardı. Zamandan evvel de geriye doğru gittiğinizi düşünün. Allah'ın olmadığı bir noktayı bulamazsınız. O hep vardı ve var olmakta da devam edecektir. Allah Teala diyor ki çünkü şeyin fan her şey fani olacaktır. Ama senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır diyor Allah Teala. Her şey, herkes fani olacaktır, yok olacaktır. Allah Teala'nın Hayyül Kayyum esmaları hem onun varlığının sonsuz bir devamlılığını işaret etmektedir, hem de kainatı vücuda getirmesini ve onu korumasını ve devam ettirmesini işaret etmektedir. Allah razı olsun. Ayet 3. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddıkan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil. Allah Teala buyurur ki sana kitabı Kur'an-ı Kerim'i hak ile ve önündeki yani senden evvel Allah'ın kitap indirdiği peygamberlerin kitaplarını tasdik edici olarak indirdi diyor Allah Teala. Musaddıkan diyor. Tasdik edici olarak. Sonra da diyor ki Allah Teala Tevrat'ı da İncil'i de indirdi diyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala birçok peygambere bir şeyler indirdiğini söylüyor. Fakat isim olarak dört isim geçiyor sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de Hazreti Davud'a sayfalar indirmiş. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Öteki kitaplar için Allah'ın kullandığı kelime Furkan. İsim vermiyor artık kimlere neler indirmiş. İsimleri yok. Ama hepsi doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran özelliklerin sahibi olduğu için onlara Furkan diyor Allah-u Teala. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim de bir Furkan'dır. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da gene bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala Furkan kelimesiyle bütün mukaddes kitapların özünü ve esasını ihsas ediyor. Hepsi doğruları yanlıştan ayıran,
Hepsi insanları hidayete erdiren bütün özelliklerin sahibiydi. Bir insan doğruyu yanlıştan ayırırsa bu ayırım onu nereye götürür? Hidayete götürür. Ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim etmeye götürür. Bunu gerçekleştirdiği zaman ise kişi Allah'ın insanları yaratma maksadının en uygun neticesine ulaşır. Bu netice sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu netice kişinin mutluluğudur. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Bu statünün içinde insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde de gördük. Kaç yerde İncil ve Tevrat geçti. Burada da geçiyor. Hepsinde Allah-u Teala'nın aynı esasları kesin olarak koyduğunu, koyduklarının birbirinin aynı olduğunu Bakara suresinde birçok defa Allah-u Teala tekrar ediyordu. Burada Ali İmran suresinde de aynı olaya 18 ve 19. ayet-i kerimelerinde Ali İmran suresinin beraberce ulaşacağız. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Min kablu hüden linnâsi ve enzilel furkân. İnnellezîne keferû fî âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Vallâhu azîzun intikâm. Allah Teala diyor ki insanlar için bir hidayet olan Furkan'ı da Allah indirdi. Ondan evvel ifadenin gerçeği şöyle. Allah Teala diyor ki min kablu ondan evvel hüden hidayete erdirici linnâsi insanlar için ve enzelel furkan ve furkanı indirdi. Yani Allah Teala bütün insanları hidayete erdirmek için bir tasarımda bulunmuş ve bu tasarımın neticesi olarak Furkan'ı indirmiş. İndirilen bütün semavi kitapların özeti bu kelimenin içinde gizlidir. Hüden. Hidayete erdirici. Hidayete erdirme vasfı. Hidayet müessesesi Kur'an-ı Kerim'de ruh için, veç için ve nefs için ayrı ayrı yer almış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demin de söylediğimiz gibi dört peygambere dört tane kitap veriyor. Bunların isimlerini yazıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsmail'e de, Hazreti Nuh'a da, Hazreti İshak'a da, Hazreti Yakub'a da gene kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. İndirdiğini söylüyor onlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala kitapları konusunda bazen indirme kullanıyor, bazen verme kullanıyor. Bu Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde bakınız Allah Teala'nın açıklaması nasıl?

Allah Teala burada kitap verildiğini söylüyor. İlim sahiplerinden bahsediyor. Allah'ın kendilerine kitap indirdiğini söylüyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din olmadığını söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin son ayet-i kerimesinde Hz. Musa'ya ve İsa'ya kitapları verdiğini ama Hz. İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, Hz. Nuh'a ve başka peygamberlere indirdiğini söylüyor. Aslında bu Allah-u Teala'nın özel bir açıklaması. Aynı anlamda kullanılıyor diye düşünüyoruz. Peygamberler arasında fark gözetmeyen Allah-u Teala, peygamberlerden özellikle nebilerin hepsine mutlaka bir şeyler vermiş. Şeriat kitabı. Diyor ki, Nisa suresinin 81. ayet-i kerimesinde, biz bütün nebileri huzurunuzu topladık da onlara dedik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e hepiniz yardım edeceğinize dair bana söz verir, dilinizle de ikrar eder misiniz bunu? Bütün nebiler dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala diyor ki şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Burada ey nebiler diyor size kitap verdim ve hikmet verdim. Öyleyse burada kullandığı ifade vermek. Öyleyse ister indirmek kelimesini kullansın, inzal kelimesini kullansın, isterse vermek fiilini kullansın. Netice değişmez. Ate, atü verme şeklinde kullandığı zaman Allah-u Teala veya enzel kullandığı zaman, nezle kullandığı zaman indirmek, ikisi de aynı manaya geliyor. Çünkü bütün nebileri huzurunda toplayan Allah-u Teala burada verme fiilini yeterli görüyor. Şimdi buradan Allah-u Teala diyor ki daha önce biz insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdik. Muhakkak ki diyor o kimseler Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli bir azap var. Ve Allah azizün zülintikamdır. Allah azizdir, üstündür, süperiyordur ve intikam sahibidir diyor Allah-u Teala.

0: Bu ayette Allah Teala Tevrat ve İncil'i de indirdi dedikten sonra 3. ayette 4. ayet-i kerimesinde yani şimdi konuştuğumuz ayet-i kerimede min kablü füden linnâsi ondan evvel de diyor yani Kur'an-ı Kerim'i İncil'i ve Tevrat'ı indirdiğinden evvel de insanlar için bir hidayetçi, hidayete erdirmeye sebep olan muhtevaları vardı Allah-u Teala'nın diyor Allah-u Teala. Ve işte bu hüden olan, hidayete erdiren hüviyette olan insanlar için şeyleri Allah-u Teala Furkan indirdi diye anlatıyor. Yani Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den evvel Allah'ın indirdikleri nelerse, verdikleri nelerse onların da hepsine birden Allah-u Teala'nın verdiği isim bu. Çünkü dört isim kullanıyor. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim ve ondan evvel de hidayetinin var olduğunu, bütün insanlık tarihi boyunca var olduğunu anlatıyor. Ondan evvelkilerin de toptan adını veriyor. Furkan. Furkan'ın özelliği, batılı haktan ayırma özelliği. Furkan'la insanlar hidayete ermişler. Hidayetin gerçekleşmesi Furkan vasıtasıyla tahakkuk etmiş. Allah azizdir, üstündür diyor. İntikam demekle Allah'ın insanları öfkelendiği için intikam aldığı sakın zannedilmesin. Allah'ın intikamı, Allah'ın şahsi ibrarından, Allah-u Teala'nın insanlara öfke duymasından kaynaklanmaz. İnsanlar kendi neticelerini, kendi davranışlarıyla ortaya koyarlar. Sanki o insanların davranışlarının mukabil hak ettiklerini vermeyi Allah Teala intikam kelimesiyle ifade etmiş gibi görünüyor. Aslında Allah Teala devrede yok. İnsanların kendi yaptıkları var. Her insan hayatı boyunca bütün davranışlarının kiramen katibin melekleri tarafından kayda alındığını öğrenmek mecburiyetinde. Doğumumuzdan itibaren yaşadığımız her saniye hayatımız devamlı olarak filme alınır. Bu üç boyutlu bir filmdir. Yani hologram diyorlar adına üç boyutlu filmlerin. Bir ekrana bir perdeye ihtiyaç olmadan boşlukta oynayan bir film. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o hologram türü filmin muhtevasına dikkatle bakın. Hayatınızın her saniyesi boş geçmez. Ya derecat kaybedersiniz ya derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda derecat kaybetmeniz ve derecat kazanmanız kiramen katibin meleklerince düşüncelerimizin de aksiyonlarımızın da davranışlarımızın da filme alınmasıyla bütünleşir. Sol tarafta günahlarınız klasifiye edilir. kaybettiğiniz dereceler klasifiye edilir. Sağ tarafınızda kazandığınız dereceler sizi cennete götürmenin temelini teşkil edecek olan pozitif davranışlarınız klasifiye edilir. Böylece iki tarafta da bir bütünlük oluşur. Rakamlar kümülatiftir. Kıyamet günü kiranın kâtir ve melekleri sol taraftaki ve sağ taraftaki hayat günlerinizin sadece son rakamlarına bakarlar. Hangi tarafta rakam yüksekse diğer taraftaki kiranın kâtir ve melekleri ellerindeki hayat filmini o tarafa teslim etmek mecburiyetindedir. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz sağdan verildiği zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaksınız. Hayat filminiz soldan verildiği zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. İşte kıyamet günü hepimiz hayat filmlerimizi seyrediyoruz. Ve hem düşüncelerimizin hem de aksiyonlarımızın hayat filmi çekildiği için hangi olayda ne kadar taammüt var, bu %100 bellidir. Elimizdeki mizan, kıyamet günü hepimize birer mizan teslim edilecek. Bu mizan hayatımızın boyunca ne kadar muhteva varsa, hayatımız boyunca neler işlediysek, her türlü fiilimizi bu sistem muhteva olarak alacaktır. Ve böylece hepimiz için bir sonuç söz konusu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendi yaptıklarımızın karşılığı olarak kazandığımız dereceler fazlaysa cennetin, kaybettiğimiz dereceler fazlaysa cehennemin sahibi olacağız. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi cehennemine atmıyor. Biz kendi kendimizi cehenneme atıyoruz. Sanki şöyle düşünün, boşlukta bir tane kılıç var. Kesmek için konulmuş ama hiç kımıldamıyor yerinde. İnsanlar gidip başlarını ona vura vura vura yaptıkları günahlarla kılıcın kendilerini kesmesine, yani cehenneme girmeye sebebiyet veriyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ı intikam alıcı olarak değerlendirmek aslında çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın koyduğu otomatik kanunları harekete geçiriyorlar. Ve mutlaka en ufak bir adaletsizlik vücuda gelmeden o kişinin bütün aksiyonlarının davranışları, bedelleri kendilerine net olarak ödeniyor. Eğer günahların sevaplarından fazlaysa otomatik olarak cehenneme sürülüyorlar. Her şey otomatik olarak dizayn edilmiş. Cehennem kapıları onları almıyor. Mutlaka kapının kaldırılması, kapının altından burunlarını sürtünerek içeri girmeleri gerekiyor. Ama cennete girecek olanlar kıyamet günü önce cehenneme gidecekleri için hepsi, bütün insanlar kıyamet günü cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Cennete girecek olanlar cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. O kapılar onlara hiçbir engel tanımaz. Ama cehennemde kalacak olanlar o kapılardan içeriye giremezler. Kapılar yerden 30 santim, belki daha biraz fazla kaldırılır. Ve oradan içeriye burunları yere sürtüle sürtüle girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Öyleyse Allah kanunlarını koymuş. Kişi neyi dilerse onu yapıyor. Onun neticesinde de otomatik kanunlar çalışıyor. Allah'ın intikamını bu tarzda ortaya koyduğumuz zaman Allah o kişiden onun yaptığından daha fazla intikam almıyor. Hatta intikam almıyor. Kişi kendi yaptığının otomatik kanunlar muvaciyesinde cevabını alıyor sadece. Kendi yaptığının karşılığını Allah ona ödetmiş oluyor koyduğu otomatik kanunlarla ve kişi bunları bilerek giriyor hayata. Bilerek, isteyerek o olayları gerçekleştiriyor. Ve o cezayı zaten %100 hak etmiş durumda. En ufak bir haksızlık yapmıyor Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar ve işleyen sistemleri. Öyleyse Allah-u Teala özel bir şekilde o insanlardan intikam almıyor. Onlar yaptıklarının karşılığını Allah'ın vücuda getirdiği otomatik sistemlerle ödüyorlar. Bu otomatik sistemleri koyduğu cihetle, sünnetullahına tatbik ettirdiği cihetle Allah-u Teala intikam alıcı gibi görünüyor. Ama realitede Allah'ın aldığı özel bir intikam yok. Sistemlerini otomatik olarak kurmuş, herkesin kulağına arz etmiş. Demiş ki bunları yaparsanız benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda cennetim sizindir. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gideceksiniz. Kanunlarımı otomatik olarak kurdum diyor Allah Teala. Dileyen cehenneme gider, küfredenlerden olur. Dileyen cennete gider, şükredenlerden olur. İşte Allah Teala'nın intikam hissi bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlerden intikam almak diye bir duygunun sahibi değildir. Bunu bir zevk olarak da telakki etmez. Ama otomatik kanunları vardır. Cehennemi hak edenler her halükarda mutlaka cehenneme gidip ebediyen orada kalacaklardır. Cenneti hak edenler cehenneme girdikten sonra aynı gün kıyamet günü oradan ayrılıp mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Allah razı olsun. Allah Teala 5. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha la yahfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fissema. Diyor ki Allah Teala hiçbir şey yerlerde ve göklerde, yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah için hafi, gizli değildir. Yani Allah Teala hepsini bilir. Hepsi Allah'ın ıttılağındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allahu Semi'in Alim diyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Her şeyi bilir. Allah için gizli hiçbir şey olamaz. Düşüncenizde ne varsa Allah Teala onları bilir. Ne yaptıysanız onları da bilir. Neyi sakladığınızı zannediyorsanız ki size göre saklanmıştır o. O sakladığınızı da Allah Teala bilir. Öyleyse hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burada bu muhtevaya dikkatle bakalım. Allah-u Teala bir sünnetullah kurmuş. Nedir bu sünnetullah? Külli irade dediğimiz şey nedir? Bir ilahi kompütür sistemi. Bu kompütür sistemi bütün kainata her zerresiyle kumanda ediyor. Her zerreyi kontrolü altında tutan bir sistemi vücuda getirmiş Allah-u Teala. Öyleyse bu sistem için gizli bir şey olabilir mi? Bir kar tanesinin oluşmasında, her kar tanesinin oluşmasında Allah'ın bir vazifelisi, onunla meşgul bir hassa, melek adını verdiğimiz şeyler, insan gibi varlıklar değil aslında. İnsanın iradesi var, meleklerin iradesi yok. Onlar sadece Allah'ın kendilerini yarattığı hedefe yönelik olarak bir aksiyon sahibidirler. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı sonsuz sayıdaki melek, sonsuz sayıdaki işlevler için yaratılmıştır. Her biri kendi görevini ifa edecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda tüm insanlar için bir ibret vardır. Allah-u Teala'yı muhteva olarak iyice düşünüp ait olduğu yere oturtmalısınız. Her şeyden evvel Allah her şeyden münezzehtir. Zamandan münezzehtir, mekandan da münezzehtir. Ama bütün insanlar zamandan da mekandan münezzeh değildir. Allah Teala niçin zamandan, niçin mekandan münezzehtir? Sadece yaratıcı olan Allah'a has bir özellik var. Allah sonsuz kızın sahibidir. Sonsuz kızın sahibi olan Allah Teala öyle bir sonsuzun hızın sahibidir ki bu hız zamanı sıfırlamak yetkisinin sahibidir. Zamanla hız arasında kesin bir ilişkinin varlığını görüyoruz. İnsanlar da sonsuz hızın sahibidir. Ama onların hızı zamanı sıfırlayamaz. Ne demek istiyorum? Size diyorum ki şimdi kendinizi kapının önünde düşünün. Düşünüyorsunuz. Diyelim ki bunu düşündüğünüz anda bir saniyelik bir zaman parçasını kullandınız. Kendinizi ayda düşünün diyorum. Düşünüyorsunuz. Gene bir zaman parçası kullandınız bir saniye ama bu sefer düşünceniz aya ulaştı. Birincisinde kapıya ulaştı, ikincisinde aya. Şimdi desem ki size dünyaya göre en uzak gezegen olarak neresini tasavvur ediyorsanız kendinizi orada düşünün, gene düşünürsünüz. Gene aynı zaman parçasını kullandınız. Bir saniyelik bir zaman parçası. Ama düşünceniz sonsuz uzaklıklara gitti. Ulaştı. İşte insan da netice itibariyle sadece bir mahluktur. Bütün mahluklar gibi beş boyutu vardır. Yükseklik, genişlik ve derinlik diye normal boyutların ötesinde bütün insanların zaman ve hız adlı iki boyutu daha mevcut. Dördüncü ve beşinci boyutlar. Allah-u Teala hiçbir boyuta ihtiyacı olmayandır. İşte siz sonsuz hızınızı kullanırken Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hazine olan aklınızı kullanırken mutlaka zamana dayalı bir kullanımda bulunmak, tasarrufta bulunmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz ona bağımlısınız. Zamana bağımlısınız. Bir mahluksunuz. Allah'ın sonsuz hızı ise zamanı öyle bir noktaya indirmiştir ki o nokta sıfırdır. İşte hal böyleyse Allah-u Teala'nın zamanı daima sıfırlayan bir özelliğin sahibi olduğunu göreceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılıp da Allah'ı gördüğünüz zaman hep orada, yoklukta, aynı yerde göreceksiniz. Hiç kımıldamaz gibi göreceksiniz. Ama o her an kainatın her yerindedir. Hem oradadır, hem de sıfır zaman aralığında bir başka yerdedir. Aynı zamanda sıfır zaman aralığında tekrar oraya dönmüştür. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kainatın her noktasında ama sıfır zaman aralığında bulunması demek, zamanı sıfırlama özelliğinin sahibi olması ve zamandan münezzeh olması demek. Peki Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın her noktasındaysa, o zaman mekandan da münezzeh. Mekan onun için bir şey ifade etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman sadece bir mahluktur. Mekan da mahluktur. Biliyorsunuz zamanın başladığı noktayı, kainatın yaratılmasındaki büyük patlamadan sonra bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin harekete geçtiği an zaman başlıyor. Kıyamet günü zaman bitecek, sonra tekrar geriye dönecektir. Öyleyse zamandan evvel Allah-u Teala vardı. Ne kadar geriye doğru gitseniz hep vardı. Olmadığı bir nokta mevcut değil. Öyleyse bu dizaynda Allah-u Teala'yı değerlendirmek mecburiyetindesiniz. O zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sebebiyle bütün açılardan, zamandan da mekandan da münezzeh olmak standartının sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepimiz sadece birer mahlukuz. Bu sebeple zamana da, mekana da dayalı boyutların sahibiyiz. Yükseklik, genişlik, derinlik, zaman ve hız. Allah ise bunların hepsinden münezzehtir. Bakın bu surenin, Âl-i İmrân suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Hüvellezî yusevvirüküm fil erhâbi keyfe yaşa La ilahe illa hüvel azizün hakim O Allah ki diyor sizi rahimlerde dilediği tarzda şekillendirir. Onda başka ilah yoktur. O azizül hakimdir. Aziz, üstün, galip anlamlarına geliyor. Hakim de hükmeden ve hükmün sahibi olan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki o yaratıcı, yaratma fiili sadece kendisine ait olandır. Ve o her şeyin sahibidir. Bizim de sahibimiz. Öyleyse biz Allah'ın bizim daha çok sahibimiz olmasını temin edecek davranışlarda bulunmak mecburiyetinde olanlarız. Böyle bir dizaynda şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimiz bizi gitgide ona daha bağımlı kılmalı. Allah'ın kulu olarak yaratılırız ama aslında onun kulu değiliz. Şeytanın kulu olarak hayata getirilmiş oluruz. Çünkü şeytan nefsimizin kalbindeki bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Allah da yaratılış itibariyle kulu olarak değerlendirdiği insanın şeytanın kulu olduğunu elbette bilincinde ve bize diyor ki şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Bu ahdi gerçekleştiren kişi Allah'a kul olmayı başarmıştır. Kulluğun son noktası kişinin irşada erme noktası, salat makamının 4. mertebesi. Bundan sonra kişi Allah-u Teala köle olmak kararını verecektir. Allah-u Teala ondan sonra onun iradesini bağlayacak ve yok edecektir. O zaman kişi Allah'a köle olmak şerefine, kainatın en büyük şerefine sahip olacaktır. İşte Allah'a köle oldukça hürriyetinizin sonsuz arttığını göreceksiniz. Dünya üzerindeki köleliğin tamamen zıttı, bir muhteşem hayatın sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepimiz mutlaka Allah'a en yakın olanlar olmanın büyük şerefine ulaşmalıyız. Bir kul olduğumuzun köle olmamız lazım geldiğinin bilincinde olarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek Allah
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan kaç senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı,

Kur'an'ı ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz. 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbinin nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imanın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam, 22. basamaktır. Ruh, Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

I do say. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını

emreder ve indi ilahide o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur, Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah-u Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa, o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam zühd makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve zühd makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır başlangıcında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa yükselir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul erbab makamının sahibidir. Ulul erbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan o kapının yukarıdan aşağı inen kapının ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır. Sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı
açıktır. O zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zülmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar, bir o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri, nur giriş kapısı, adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazın ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlı ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani menfez oluşuyor, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmetle faz kalbinize geliyorsa,
ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, fazla salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Ve nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Kajit manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standartın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i aştığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra züht makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini kişinin idrakini ifade eder. Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri?
Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki li ulil elbab yeskurallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulil elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul elbab olmasını ve davetiye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: "Feskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulul elbab makamında o kişiye Allah-u Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerden, hasletlerin eşi olan fazıllardan, faziletlerden %98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik
Buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi benim gideceğim yer burası mı? Diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse ihlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ كُنَفَاءَ diyor Allah-u Teala. Öyleyse وَمَا اُمِرُوا onlar emrolunmadılar. Yani başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için
li yabdullâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için, olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehud dine, onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, Ülelbap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, İhlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, Salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen esnemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah-u Teala. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimlerdir, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dinin adı da hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, İradenin teslimi diye görünür. Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz.
Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında 5 kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuh'la başlar. Tövbe-i nasuh'a davet ediniz. Günahlarımız örtülür. Salah nuru alırız. Günahlarımız sevaba çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün yükleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı gördüler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan ulul-elbab makamında gösterilen sonsuzdur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalıcı olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin

orasını tamamen doldurarak iki katını size secde ederler. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlevleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra ümür kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudret denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı arş gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem indi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı. Arkasındaki iki kişi, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar, göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar, dört sıradır, sonra yetmişler, birincilerin sırtında siyah cübbe, ikincilerin sırtında bal rengi cübbeler ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşad makamına tayinin temel esaslarını içerir, son rötuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulul Albab makamında

Nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken yedi yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman yedi kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat, göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda yedi kat yerler, zemin kattan yukarıda yedi kat gökler vardır. Lise zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı yedi kat yerlerin gösterilmesi riyetti Ulu'l-Elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan beş tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz, bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidiniz olacak, tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa, o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O, kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o deftere beni de yaz diyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor, kasabın önünden geçiyor, delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerde. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve köster vururdu. Köster vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın cihanşümul şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

0: Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa, onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekici vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 safayı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış. Hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Tüm dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin yedi safayı ve yedi safadaki dört teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta farz yetmez. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de yedi safa ve dört teslim yer alıyor. Bir, Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. İki, Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse yedi safa ve dört teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç, Tevrat'ta da İncil'de de yedi safa ve dört teslimi Hazreti Musa ve ona tabi olanların da Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta yedi safa ve dört teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah-u Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ta da koymuş, İncil'de de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hazreti Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, 3 kitapta da farzsa ve 3 kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunu düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz, Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu. Bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah-u Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz Bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin kat olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve eni vila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. O sabikun alevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacaksınız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını bile geçiyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatırmışsınız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın sallallahu aleyhi ve muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkat edelim.

gerçekten fizik vücudun için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça, bir, bayılmadıkça, iki, ölmedikçe, üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayı mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onlar uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuz uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyada hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmek de berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz. Yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koyuyor.

Öyleyse her şey yüzünün içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik gücünüz gibi bir hayat yaşıyorsa, o zaman onun hayatta bir bütün gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi, uyandırsın ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir bütündür. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki kiramen katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur.
Düşüncelerinizin de hayat filmi üç boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve kiranın katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah Teala'ya bir insan Ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum. Bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah Teala Aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle bir süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız. Hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotlar hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var.
Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabahın bu saatinde beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini çağrıştırmış. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihimizi yapalım. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız.
Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su size kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ta o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atıldığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Gölgeni aşağı çekmek de kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standart kaza alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam, tasavvufunuz artık yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamına şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekten noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun ve
Hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi, ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki, bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki, kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi, şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini. Hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah
kalkmışsa, sabah namazını kılan, kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu açarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz ona teşne olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrol altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine
müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Ve bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden evvel esnağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası
o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzere yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yaratır. Bu ahseni takvim, ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir?
Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. O yüzden sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kapanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10.
Ya diyorlar bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun ne nefsinizin ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade vereceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenerim diyor. Yanlış söyleyeceğim afola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getirecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız.
İşte hidayet edecek olanlar, onlardır diyor Allah-u Teala. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinsiniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin, çaresine bakarız. Allah her şeye kadirmiş. Allah Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الرحيم. الفاتحة مع الصلوات.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle, ona hayran olarak. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasletlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasletleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır.

Türkiye'de durum böyledir. Bir insanın hassasliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hassaslık çoğaldıkça cömertlik azalır, cömertlik çoğaldıkça hassaslık azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyidir. Allah Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerinde özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece
Allah-u Teala'nın dininde evliya olmak

temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz, fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi 3 tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz.
Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safiline gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler, aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmıştığı noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında
Bir de başımızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi, dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da en üst noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla. Zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah-u Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz
zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz, adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye 3 ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde 1. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan, kesintisiz bir vetiredir. Madde 2. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği
zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna, liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/40'ı size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder.
En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara 2 ve onları hepinizi yaratan Allah numara 3. İlişkiler sizinle başkaları arasında, sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir
dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde. Şimdi diyor, çık ortaya. Sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat, yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocasına. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayır eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor.
siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil. Size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim. Arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka biri size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun. Ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine dönelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor.
Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve
asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala onun hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diğeri hırsızlık, bin derecelik bir hırsızlık. Bin derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama bin dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü, sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre bin derecelik kaybı var. Bin derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısa hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır.
Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi, dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrine ulaşmış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram. Biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla duyulan bir mevsize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek isteyenler daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu.
Ama bu yolun içinde yaşadıkça

tekrar açasın. 1-2 dakika kapat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Durumlar. Türkiye. Bir kimse baktığımız zaman gerçekten yürekler üstü bir ekonomik tablo görüyoruz. Bu tabloda imkanlar hanesi sıfırın altında bir değer gösteriyor. Çoktan negatife geçmiş bir bilanço. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir ülkede o ülkenin devleti kazandığı parayla yıllık geliriyle borçlarının iç ve dış borçlarının toplam borçlarının faizlerini ve taksitlerini ödeyemiyorsa, kazandığı para buna yetmiyorsa, bırakınız devletin masraflarını yapmasını, devletin bir yılda kazandığı vergilerden kazandığı para o devletin toplam borçlarının yıllık taksitlerini ve faizlerini ödemeye yetmiyorsa, aradaki farkı devlet yeniden borç olarak kapatıyor ve o ancak o zaman bir yıllık borçlarını, ana parasını ve taksitlerini ödeyebiliyorsa, deniz çoktan bitmiştir. Ne demek istiyoruz? Hani hoca çok iyi kaptan olduğunu iddia edermiş de, Nasrettin Hoca'yı bindirmişler gemiye, hadi bakalım demişler kaptan, hidayet et bakalım, hafif rüzgar var ortalıkta. Gemi acele karaya biniyor, karaya vuruyor. Nasrettin Hoca diyorlar, ya bu diyorlar, bu ne biçim kaptanlık, gemi karaya vurdu. Benim bir kabahatim yok ya diyor, deniz bitti diyor. İşte biz insanlar bu hedefe, bu ülkeye ulaştırmak için ne kadar gayret etsek bunu yapamazdık. Ama Allah'a şükürler olsun ki öyle idarecilerimiz var ki bunu becermiş durumda var. Bu potansiyelle bu ülkenin batması söz konusu değildir. Devleti ebed müddet devam edecektir. Ama iflas kesindir. Türkiye çoktan beri iflas eden bir ülkedir. İflas etmek ne demek? Devletin gelirleriyle giderlerini karşılayamaması demek. Karşılayamamanın standartları vardır. Biraz bütçeniz açık verir, biraz borçlanırsınız ama birkaç sene sonra bu açığı kapatırsınız. Eğer kazandığınız para masraflarınızı yapmak bir tarafa, ona hiç paranız yok, hiç kazandığınızın hiçbirisini masraflarınızda kullanamıyorsunuz, yetmez. Kazandığınız paralar aldığınız borçların faiz ve taksit toplamını ödeyemiyor. Bunun adı iflastır. İşin kötüsü konkordato da ilan edemezsiniz. İflas etmiş durum, işte bu Türkiye'nin bilançosudur. Bunu öyle bir madenler hazinesine sahip olan, öyle bir enerji hazinesine sahip olan ülke bu hale gelebiliyorsa bu bir başarıdır. Bunun adı negatif başarıdır. Ne kadar gayret etseniz bu kadar kötü bir duruma bir ülkeyi götüremezsiniz. Ama bunu başaranlar var hamdolsun. Evet, kendilerini tebrik ederiz. Her açıdan sıkıntıların bütün boyutları yaşandığı bir ülkeyiz. Devamlı olarak paramızın değeri düşüyor. Enflasyon dünyadaki en büyük canavar ülkemiz.

0: Biz de bütün boyutlarıyla hükümran, üçlü rakamlarla enflasyon yürüyor. Şimdilik onu ikili rakamlara indirme gayretleriyle insanlar faaliyetteler. Ve tabii her zamanki gibi nutuklar çekiliyor. İşte şimdi olmaz ama bir iki yıl içinde enflasyonu mutlaka biz bitiririz. İkili rakamları önce indireceğiz, sonra enflasyonu yok edeceğiz. Artık bunların hepsinin masal olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Belki de lafla peynir gemisinin yürüdüğü tek ülke bizim ülkemiz. Evvela bu yargılar kesin mi? Ne yazık ki kesin. Türkiye kaç yıldan beri bu noktada? Bir yılda kazandığı vergilerle devlet borçlarının faiz ve taksit tutarlarını ödeyemiyor. Dikkat edin, devlet demek masrafı olan bir müessese demektir. Evvela personeli var. O personelin masraflarını ödeyecek. Sonra enfrastruktür yatırımlar var. Bu yatırımları devlet yapmak mecburiyetinde. Ve devlet ne normal standartlardaki masrafları, yani cari harcamalar diyoruz, ne transfer harcamalarını, ne de yatırım harcamalarını yapabilecek olan imkanların hiçbirine sahip değil. Yani devletin bütün masrafları yeniden aldığı borçlarla yapılabiliyor. Yetmez. Faizin ve ana paranın, borçlara ait faizin ve ana paranın ödenmesi için de gene devlet yeniden borç almaya mecbur. Yani her geçen yıl daha çok büyüyen, dikkat edin, enflasyon rakamlarıyla büyüyen değil, reel rakamlarla büyüyen bir borcun ağır baskısı altında Türkiye hala bitkisel hayatta yaşamaya devam ediyor. Kim bana Türkiye iflas pozisyonda değil derse bunu ispat etmek mecburiyetinde. Eğer bir ülke bütçesinin gerektiği masraflardan 5 kuruşunu bile kazandığı vergilerle karşılayamıyorsa, bütün masraflarını yeniden aldığı borçlarla yapıyorsa, her sene o kadar daha borç yüküne ekleniyorsa, o ülke iflas etmiştir. Ve bizim ülkemiz böyle bir iflasın içindeki dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesidir. Ve görüyoruz ki muhalefettekiler de iktidardakiler de meseleye çözüm getirebilecek olan bir görünümde değiller. İşin bana en çok üzüntü veren yanı, bize en çok üzüntü veren yanı, herkesin iktidarı istemesi. Yani merak ediyorum, bu devlet iflas etmiş midir? Etmiştir. İflas etmiş olan bu devleti kurtarabilecek olan bir bilginin sahibi misiniz? Hayır, değilsiniz. Hiçbirinizin bunu yapamayacağını kesin olarak biliyoruz. Ve buna rağmen hepiniz iktidara gelmek istiyorsunuz. Neden? Evvela bu sualimizin cevabını halkımıza vermek mecburiyetindesiniz. Neden iktidara gelmek istiyorsunuz? Muhalefetteki bir parti iktidara bir tek sebeple gelebilir, eğer vicdan sahibi ise. Yapılan yanlışlıkları düzeltecek ve ülkeyi düze çıkaracaktır. Maşallah, bizim gördüğümüz kadarıyla yaptığınız şey ülkeyi düze çıkarmak şöyle dursun: borç yükünü kat kat arttıracak özellikler taşıyor. Bir defa personel sayısında artış görüyoruz. Ne demek bu? Zaten açık olan bütçenizde daha büyük açıkları ortaya koymak demek. Neden? Onların yeniden hizmete aldığınız insanların maaşlarını ödeyebilecek olan gelirin sahibi değilsiniz. Anlamı ne? Onların da paralarını aldığınız borçlardan ödeyeceksiniz. %100'leri aşan faizlerle aldığınız borçlarla yeniden işe aldığınız insanların maaşlarını ödemek içindesiniz. Böyle bir hedefin içine girdiğiniz andan itibaren kaynaklarınızla harcadıklarınız arasındaki dengesizlik giderek büyüyecek ve de borç yükünüz her geçen gün daha üst seviyeye ulaşacak. Yani hiçbir zaman kurtulma ümidiniz olmayan bir girdabın içinde devamlı ülkeyi batırmakla meşgulsünüz. Bakıyorum kimse bu konuda bir şeyler söylemiyor. Neden? Kimsenin umurunda değil. Bu ülkenin batışı bize Osmanlı'nın batışını hatırlatıyor. Buna tahammül edemeyiz. Orası bizim canımız. Oradaki insanlar kardeşimiz. Ve onların her geçen gün artan borç yükleriyle yeni çocuklar doğurmaları bizi sonsuz bir hüznün içine atıyor. Her yeni doğan çocuk bilmem kaç milyon lira, hayır, bilmem kaç milyar lira borçla doğuyor. Bu bir sorumsuzluk işaretidir. Bugün iktidarda olanlara sesleniyoruz. Bir çözüm üretebiliyor musunuz? Bugüne kadarki icraatınız hangi hükümet olursa olsun hepsi aynı standartlarda. Ne yaptı? Şu anda ülkedeki en büyük canavar enflasyonken onu önleyebilecek olan tedbir her zaman varken, 2 ayda enflasyon önlenebilirken yıllar boyu hep o borçların yükünün biraz daha arttığı, kurtuluşun imkansız olduğu, daha çok imkansızlaştığı yeni devreler ulaştık. Enflasyonu önlemeyi kimse başaramadı. Neler oluyor? Giderek insanlar arasında bir yozlaşma müşahede ediliyor. İnsanımız yozlaşıyor. Bir ülke düşünün ki polisler kuyumcu dükkanı soyuyor. Bu bir ülke için yüz karasıdır. Güven duyulan kendilerine itimat edilmesi lazım gelen insanlara. İtimat edilemeyen bir ortam almış başını gidiyor. Her tarafta mafya kol geziyor. En sonuca bakıyoruz bu karmaşık tablo içerisinde. Türkiye küçük bir Amerika olacakmış. İşte bu tabloyla olmuş oluyor. Gerçekten tebrik ederiz. Yani Türkiye'yi küçük bir Amerika yaptınız. 1920'li yılların bütün teşkilatıyla bir Türkiye vücuda getirdiniz. Devletin adalet mekanizmasının zaman uzatması sebebiyle çözemediği problemlerinizi silah kuvvetiyle çözmek isteyen bir zihniyeti gelip oturttunuz ülkemize. İnsanlar, özellikle mevki sahibi insanlar açık bir şekilde taraf tutuyorlar. Ve bunun acı neticeleri toplumda boy gösteriyor. Türkiye çürümüş bir toplumu temsil ediyor. Çürümüş bir toplumu sergiliyor. Bütün bunların arkasında sadece bir tek faktör var. Tek bir faktör. Biz Allah'ın bize verdiği en kıymetli şeyi, dinimizi unutmuşuz. Dinsizliğin moda sayıldığı, insanların öyle oldukları için din marifet yaptığını zannettiği bir toplumda yaşıyoruz. Zekat edin ki Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Allah'ın yasak ettiği her şey bizim ülkemizde serbesttir. Allah'ın emrettiği her şeyde bir takım kısıtlamalar getirilmeye çalışılan özellikler taşıyor. Eğer Allah-u Teala'nın emrettiği kadınların örtünme emri bizim devletimiz tarafından yasaklanıyorsa, ki bunun açık belirtilerini görüyoruz, burada büyük bir yanlışlık var demektir. O devleti idare edenlerin sorumluluğu. Biz sadece yanlışlıklara işaret ederiz. Çözüm insanları o özlediğiniz Batı hürriyetine ulaştırmaktan geçer. İşte şimdi Amerika'dayız. Burada hiçbir kadına baş örtülüdür diye başka bir dini temsil etmelerine rağmen, kendi dinleri Hristiyanlık, başka bir dini temsil etmelerine rağmen hiç kimse bir şey söylememekte. Onları kötülemek, onları küçülmek, küçümsemek şöyle dursun, onlara sitayişle, lüftayla bakıyorlar dinlerinin temsilciliklerini en güzel yaptıkları için. Eğer falanca kamu kuruluşunda namaz yasaklanıyorsa, mescitler kapatılıyorsa, falanca yerde camiler kapatılıyorsa, devlet memurları cuma namazlarına bırakılmıyorsa, burada insanların hürriyetlerine açık bir şekilde çivi çakılıyor demektir. Kelepçe vuruluyor demektir. Belki bu sözlerle bizim de haddi aştığımız düşünülür. Ama Allah'ın doğrularını söylemek mecburiyetindeyiz. Ve diyorsunuz ki biz Batı standartlarında bir ülkeyiz ve de Avrupa Birliği'ne tam üye olarak girmek istiyoruz. Böyle mi? Böyle mi gireceksiniz? İnsan hürriyetlerine bu kadar çelme taktıktan sonra, onları bu kadar zincirlerle bağladıktan sonra oraya gerçekten girebileceğini mi zannediyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, hiçbirisini tatbik etmek diye bir hedefiniz görünmüyor. Garnizonlara başörtülü hanımların giremediğini görüyoruz. Subay hanımları olsa bile. Üniversitelerin birçoğunda yeniden aynı olayların başladığını görüyoruz. Başörtülü kardeşlerimiz imtihana alınmıyorlar. Siz buna özgürlük mü diyorsunuz? Batı standartlarında bir ülke mi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? En çok buna üzülüyorum. Şu Batı standartları sözüne. Neden biliyor musunuz? Onlara, bu Batı'ya o yaşadıkları düzeni getiren Osmanlı'dır. Onlara adaleti götüren Osmanlı'dır. Bugün bizde olmayan adaleti, bizde olmayan hoşgörüyü, bizde olmayan insanlara eşit davranma stratejisini onlara götüren Osmanlı'dır. Ve bugün onlar bunu tatbik ediyorlar. Osmanlı'nın mirasına sahip olan yegane ülke olan bizim ülkemiz bunların hepsini unutmuş görünüyor. Biz onlara ne söyleyeceğiz? Avrupa Birliği'ne tam üye olacakmışız. Demezler mi bize sizin ülkenizi bir junta yönetiyor diye? Hangi görüntüyle bunu silebileceğinizi zannediyorsunuz? Bizim ülkemiz bir hürriyet ülkesi olmalı. İnsanlar kıyafetler açısından yargılanmamalı. ibadetler herkesin gönlünce yapılabilmeli diye düşünüyoruz. Eğer bunları engellerseniz, o zaman hangi adaletten, hangi hürriyetten bahsetmeniz mümkün olur ki? Ve sonra öyle bir davranışın içinde ne yüzle onların karşısına çıkıp da biz de sizin gibi olmak istiyoruz, bizi de aranıza alın diyebiliyorsunuz başbakanı oraya göndererek. Almanya'dan Sayın Kohl'un verdiği cevap hiç dikkatinizi çekmiyor mu? O standartlara ulaşmadıkça bunu hayal edin gibi bir ifade kullanmış. Bir başbakan gidiyor ve diyor ki biz sizinle beraber olmak istiyoruz. Cevap alıyor hay hay. Ama bizim standartlarımıza ulaştığınız zaman. Bu utanılacak bir durum değil mi? Bunun üzüntüsünü, bunun utancını hiç duymuyor muyuz? Yüzümüz kızarmıyor mu? Onlara öğrettiğimiz şeyleri biz bugün kendimiz tatbik edemiyorsak ne kadar dejenerasyona uğradığımızın kesin bir göstergesi değil mi bu? Bu durumda yapmamız lazım genel şey denilip toparlanmak değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim ile bize adalet öğütlemiyor mu? Allah Kur'an-ı Kerim ile insanlar arasında eşitlik öğütlemiyor mu? Eğer biz Osmanlılıktan bu kadar ayrılmışsak neden dünyada bu kadar değersiz bir ülke olduğumuzu da yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz? Dikkat edin. Şu anda karşımda bir harita var. Osmanlı harizi. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı büyümüş. Bütün Kuzey Afrika, bütün Orta Doğu, bütün Balkanlar, Avrupa'nın üçte biri Osmanlı'dır. Şu andaki Amerika topraklarından daha büyük, Avrupa'nın toplamının en az iki katı bir Osmanlı. Nasıl oraya ulaşmışlar acaba? Adaletle. Nasıl oraya ulaşmışlar acaba? Hürriyetle. Bırakınız Osmanlı'nın kendi dinine olan saygısını, diğer dinlerdeki insanlara da lazım gelen her şeyi ihsan etmiş Osmanlı. Bütün Yahudiler sinagoglarının sahipleri. Diledikleri gibi din hürriyetine sahipler Osmanlı memalikinde. Bütün Hristiyanlar kiliselerinin sahipleri, diledikleri gibi din hürriyetine sahipler. Tabii dinsizler de, ateşe tapanlar da, putperestler de. Ve şimdi biz Osmanlı'nın bu kadarcık bir avuç kalan kendi ülkesinde dinimizi yaşayamıyoruz. Ve bunun adına hürriyet diyorsunuz. Bunu hürriyet demekle bir şekle bağladığınızı zannediyorsanız Avrupa'nın aldığınız cevap ulaştığınız noktanın nerede olduğunu göstermek açısından bir utanç tablosu olarak görünüyor bize. Bakınız, bütün bu ülkemizdeki antidemokratik davranışlar zannetmeyin ki bizi başka ülkelerin gözünde yüceltir. Her gün biraz daha küçülüyoruz. Bir şey daha, Osmanlı başka ülkelere hiç muhtaç olmadı. Hep onlar Osmanlı'ya muhtaç oldular. Ama biz başka ülkelere muhtacız. Ülkemizi bu duruma düşürenlerin bir vebal vardır omuzlarında. O vebal Allah'a karşı ödenecektir. Ve devlet idare etmek insanın omuzlarına vebal yükler. O vebalin ışığı altında bu ülkeyi idare edenler kendinizi o ışık altında değerlendirin. Ve biz insanlara değil, Allah'a hesap vereceğinizi düşünün. Birçoklarınız için pek değeri olmayan bir mefhum bu. Ama Allah vebal müessesesini hep ayakta tutmuştur. Öyleyse gelecek günlerin daha karanlık olmaması için alınacak olan bir dizi tedbiri yerine getirmek bu ülkeyi idare edenlerin temel vazifesi olmalıdır diye düşünüyoruz. Onlar sizleri nasıl idare ederlerse etsinler. Bundan üzüntü duyarız, gerekli ikazları yaparız. Tamam. Ama bizim sizlere daha önemli bir sözümüz var. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Bilin ki bu ülke yakın gelecekte dünya üzerinde ait olduğu yeri mutlaka alacaktır. Bugün Amerika'da insanlarla konuştuğumuzda Türkiye nerededir diye soruyoruz. Türkiye'nin nerede olduğunu bilen yok. Ne kadar çok değerli bir ülke olduğumuzu varın anlayın. Ve bu standartlar içinde yaşayan bir ülkede bu sonucun alınması son derece tabii. Ama bir gün şu dünyadaki en önemli ülkelerden birisi yine bizim ülkemiz olacak. Dikkat edin, bütün konferanslarda bütün İslam ülkeleri aynı şeyi söylüyor. Osmanlı gelmeden dünya sülhü oluşamaz. Ama Osmanlı bir gün mutlaka gelecek. Öyleyse o günlerin geleceğini kesin olarak bilmenin huzuru içinde sizlere sesleniyorum. Üzülmeyin. Milletler layık oldukları idareyle idare edilirler. Şimdi sizler de öyle idare ediliyorsunuz. Toplumun büyük kısımları henüz Allah'ı layık veçiyle tanımıyorlar. Ve zannediyorlar ki eğer dünya standartlarında fizik ölçüler içinde bir şeyler yapabilirlerse o yeterlidir. Yeterli değildir. Allah'ın yardımı olmaksızın Türkiye şu dünyadaki gelecekteki bir numaralı yerini hiçbir zaman alamaz. Ve bir adım daha öteye giderek sonucu da söylüyorum. Bir gün Türkiye o yerde olacak. İşte bunun huzuru içinde sizlere sesleniyorum. Üzülmeyin. Mutlaka güneş doğacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluğunu Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz dualarımızla. El Fatiha ve as-salavat. İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi.
1: O sesi hemen tanıyacaksınız ve ikinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil. Sesli ses değil. Sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz. Kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç saatini idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmeyelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşma, Allah'a mülaki olma ayetlerini inkar edenlerin durumu. Hepinizin bildiği gibi insan Allah'ın indinde en değerli mahluktur. Çünkü Bakara suresinin 29. ayeti kerimesine göre dünya insan için yaratılmıştır. Câsiye suresinin 13. ayeti kerimesine göre ise bütün kainat, dünyamızla birlikte bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmıştır. Öyleyse kısaca insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Allah-u Teala'nın indinde demek ki söz konusu olan şey insan, kendisinden başka yaratılan her şeyin insan için yaratıldığı vakasından hareketle. Tabiatıyla Allah'ın en çok sevdiği mahluk da insan oluyor. Madem ki Allah-u Teala insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli mahluk muhakkak ki insandır. İşte Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukunun mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Bütün insanların, insan olarak yarattığı herkesin mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. İnsanların cennet saadetine ulaşabilmesini ise şekle bağlamış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'imizde. Her kim Allah'a verdiği yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirse, işte o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Hepinizin bildiği gibi Allah-u Teala bizlerden ezelde 3 tane yemin almış. Böyle bir şey için hepimizi huzurunda topladığını söylüyor Araf suresi 172. ayet-i kerime. Biz bütün Ademoğullarını, onların zürriyetlerini çıkartarak huzurumuzda topladık diyor. Ve hepsine birden Elestü bi Rabbiküm dedik. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dediler ki evet. Hepimize Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'ın bir şey söylemesi söz konusu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ezelde zamandan evvel bunu söylüyor. Ve hepimiz oradaydık. Zamanın bütün parçalarında yaşamış ve yaşayacak olan insanlar ve hepimiz birden bela dedik Allah-u Teala'ya. Evet. Sen bizim Rabbimizsin anlamına. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra Allah-u Teala ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki Allah'a misaklar vermiştiniz ve bunlar üzerinize farz kılındı. Siz de işittik ve itaat ettik dediniz. Burada Allah Teala hepimize hitap ediyor o Eles bezminde huzurunda topladığı gün. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor. Hepinizin fizik vücutlarından ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklara dair. Hepinizin nefslerinizden yemin istiyorum. Nefslerin tezkiye olacağına dair. Ve hepinizin ruhlarından misak istiyorum. Ruhların ölmeden evvel bana ulaşacağına dair. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğuyor. Allah-u Teala hepimizden yeminler, misaklar ve ahdler istiyor. Neden ayrı ayrı yeminler? Çünkü Allah-u Teala biz insanları üç ayrı cesetten oluşturmuş. Üç ayrı vücuttan oluşturmuş. Nefsimiz var, ruhumuz var ve fizik vücudumuz var. İşte Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan, hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini almış. Hepimizin nefslerinden tezkiye olacaklarına dair misak almış ve hepimizin fizik vücutlarının ruhlarından, şeytanın ruhlarından Allah'a biz ölmeden ulaşacaklarına dair misak almış. Allah-u Teala insanı üç ayrı vücutla oluşturdu, vücuda getirdi dedik. İşte Hicr suresi 26. ayet-i kerime fizik vücudumuzdan bahsediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Ant olsun ki biz insanı şekillenmiş bir salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanoğlunun fizik vücudu Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha nefsimizi de sevva ettiğini söylüyor. Yani dizayn ettiğini, ruhumuza gelince onu da üfürdüğünden bahsediyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Böylece halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen, nefyedilen ruhumuz var. Bir üçlü oluşturuyoruz. İşte bu üçlünün her birinden ayrı yeminler almış Allah-u Teala. Fizik vücudumuzdan Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerine göre ahd almış. Buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve ene buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah'a bütün fizik vücutlarımız ahd vermiş. Yeminin mahiyeti belli. Kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtaracak ve Allah'a kul edecek. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, yemin adını taşıyor. Bu yemin, tezkiye olmak istikametinde. İşte Allah Teala diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah Teala, bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar müstesnadır. Onlar cennette olacaklardır. Acaba bu cennete ulaşmak, felaha ulaşmak, nefs açısından neyle mümkün? Bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi veriyor hepimize. Allah Teala orada buyuruyor ki, kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar, o insanlar felaha ulaşır, cennete ulaşır, tezkiye olan.